Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır. Ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde, hayır biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki gerçekten bozanlar onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Onlara diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde, akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler. Biline ki asıl akılsızlar onlardır. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Onların misali bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlık içinde, hiçbir şeyi görmez bir halde bırakıverir. Artık onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar, karanlıklar içinde gökten boşanan gök gürültülü şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden, ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah, inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek, gözlerini kör edercesine çakar. Onlara ışık verdikçe, bu ışık sayesinde yürürler. Işıklarını karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi, onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah, her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir sure de siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkarcılar için hazırlanmıştır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki
Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler, onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse, Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır. Cansız nesnelerken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, sözünüzde doğruysanız şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem, bunların isimlerini onlara bildir dedi. Adem, bunların isimlerini onlara bildirince de, size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilirim demedim mi buyurdu. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde, iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu. Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. Orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine Adem'e Rabbinden bazı sözler ulaştı. Bunlarla tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o, tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik. Oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa, artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın. Zekatı verin. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla
Allah'tan yardım iste.

Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini

Çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı ilah edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ''Ey kavmim, şüphesiz siz buzağı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaratanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ''Ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız.'' demiştiniz de, bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Demiştik ki, şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için, kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki, hatalarınızı bağışlayalım, biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler, kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine, yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle, zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise iyi kötüyle değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin, istedikleriniz orada var dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlar da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağ kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun, onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, müttakiler içinde bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki,

0: Allah şöyle buyuruyor. O yaşlı da değil, düve de değil. İkisinin arası bir inek olacak. Haydi size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacısı bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve belki düşünürsünüz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler. Sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarındaysa Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbinizin katında sizin aleyhinizde delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz derler. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler, bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler. De ki, bu hususta Allah katında söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır. Kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir zamanlar biz İsrailoğullarından, yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra, işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor, onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber, nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklenirdiniz. Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz, doğru değil mi? Yahudiler, kalplerimiz perdelidir dediler. Aksine, inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Onlara Allah katından ellerindekini, Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, işte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine gelince, onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için, Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerine harcamaları ne kötü. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm, onlara de ki, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Andolsun, Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla altın buzağıyı put edindiniz. Hatırlayın ki, sizden sağlam bir söz almış, dağı da üzerinize kaldırmıştık. Size verdiklerimize sımsıkı sarılın, söylenenlere kulak verin demiştik. Onlar, işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları yüzünden kalpleri buzağı sevgisiyle dopdoluydu. De ki, eğer böyle inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara, şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianızda doğruysanız haydi ölümü isteyin bakalım de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok. Her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı, Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu, sihri satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Râina demeyin, unzurna deyin ve iyi dinleyin. Kâfirler için elem verici bir azap vardır. Ehli kitaptan kâfirler ve putperestler, Rabbinizden size iyi bir şey indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız kesin kanıtınızı getirin. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah, ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde, onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var. Ahirette de onlar için büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilmektedir. Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız onundur. Hepsi de ona boyun eğmişlerdir. O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde ona ol der, hemen oluverir. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz kesin gerçeği bilmek isteyenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu ey peygamber, biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de, Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, İşte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse, işte asıl kaybedenler onlardır. Ey İsrailoğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Kimseye şefaat fayda vermez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da İbrahim onları eksiksiz yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim soyumdan da deyince Rabbi vaadim zalimleri kapsamaz buyurdu. O zaman biz Kâbe'yi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için, kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. İbrahim, Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, İnkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm. Ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. İbrahim, İsmail ile birlikte Kâbe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in halkına getirdiği dini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona bana teslim ol buyurmuş. O da alimlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin dediler. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz demiş, onlar da senin, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk demişlerdi. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de, hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından Allah'tan daha güzeldir? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz.
1: Fatiha suresi ve Bakara suresi 1 ila 141. ayetlerin yer aldığı 1. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ankebut Suresi 1 ila 9. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden, sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse, yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Kaf Suresi 38 ila 45. ayeti kerimeler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbih ile an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tenzih eyle. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yerküre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Ceza uyarımızdan kaygı duyanlara, Kur'an'ı durmadan oku.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün ikinci cüzden üç mesajı sizlerle buluşturacağız. İslam toplumu bilinç eğitimiyle inşa edilir. Allah'a kulluk bilinciyle yönelenler, helal kazançla dengeli aileler kuranlar, günah ve suç işlemekten kaçınanlar bu konuda ilk adımı atmış olurlar. İkinci cüzde Bakara suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Önceki cüzde İsrailoğullarının hatalarından ve günahlarından bahsediliyordu. Bunlar kitabı ve peygamberin yolunu terk etmekten kaynaklanıyordu. Bu cüzde de Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetine aynı hatalara düşmemeleri için temel ahkam konuları hatırlatılmaktadır. Bu kısımdaki üç mesaja göz attığımızda ilk olarak ibadet bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde sadece Allah'a kulluk edilmeli. Burada namaz, oruç, hac ve infak konuları anlatılıyor. Hazreti Adem aleyhissalatü vesselamdan itibaren emredilen temel ibadetlerle insanlık tarih boyu eğitilmiştir. Son din İslam'la bu eğitim mükemmele ulaşmıştır. İkinci olarak helal kazanç ve ideal aile bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde helal kazanmak ve iyi bir aile kurmak gerekir. Ticaret, helal gıda, helal kazanç, faizden kaçınmak, evlilik ve boşanma adabı, süt akrabalığı, yemin ve vasiyet gibi konular açıklanır. İnsanın sosyal hayatı vahye göre yeniden düzenlenir. Ve son olarak, üçüncü başlıkta günah işlememe bilinci hususuyla karşılaşıyoruz. Vahyin rehberliğinde salih bir insan olmak gerekir. İnsan öldürmenin günahı ve cezası gibi bazı konular aktarılıyor ve her konuda Müslümanca tavır göstermemiz isteniyor. Zira günah ve suç oranının yükseldiği toplumlarda can ve mal güvenliği ve bereket ortadan kalkıyor. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: İkinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Bakara suresi 142 ila 252. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan bir kısım sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini dosdoğru yola iletir. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıklardan uzak bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi, özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah, imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki, kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Ehli kitaba her türlü mucizeyi getirsen de onlar yine de senin kıblene asla dönmezler. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelen kesin bilgiden sonra onların arzusuna uyarsan, işte o vakit sen kesinlikle hakkı çiğneyenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki haksızlığa saplanmış olanların dışında insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın.

Onlardan korkmayın. Benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım. Siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki, Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tövbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emri hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler, azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu, bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin.
şeytanın peşinden gitmeyin.

Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyuruyor. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmaktan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarını ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlerine iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa, ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa, anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse, günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da, ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutsun. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu

uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban, mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hastaysa veya başından bir rahatsızlığı varsa, tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda, hacdan önce umre yapan kişi, gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa, hac sırasında 3 gün, döndükten sonra 7 gün, yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki, Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac, bilinen aylardandır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki, hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır.

0: Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meyşar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardandınız. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için iki günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde, kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa, ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense, gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız, bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor. Onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın ayetini kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki Allah cezalandırmada çok şiddetlidir. İnsanlarla alay ederek inkara sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimselerden başkası değildi. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki, peygamber ve yanındakiler, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, Harcayacağınız mal, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar. Şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Sana kadınların adet dönemi hakkında soruyorlar. De ki, o sıkıntılı bir haldir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Kadınlardan uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşamaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa, kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerlerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşama 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edecekleri kanaatine varırlarsa, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendisine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, İçinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamakta çocuk kendisinden olanın babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın, ne de babası çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz, münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin, gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız, yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı, daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar, bir yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse kendiliklerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah, İzzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi, Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki, Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır ve O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediklerinde, o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çevirdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara, Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi, dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken, onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur, dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti, kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı, dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir, dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok, dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et, diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Bakara suresi 142 ila 252. ayetlerin yer aldığı ikinci cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Hud Suresi 110 ila 115. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dost doğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret, Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak. Din istismarı.

Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi, Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kâr gibi anlamlara gelen bu kök, istismar kelimesine dönüştüğünde, kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur ve bunlar işe dini tahrif ederek başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanların tevhid inancından sapmalarını konu edinen ayetlerde bu duruma işaret eder, onların dinlerini Allah'la birlikte başka ilahlar edinmek suretiyle bozduklarını dile getirir. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Tefsir kaynakları sözü edilen ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in onlar onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş

0: İlk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti Peygamber'i tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yunus Suresi 15. Ayet. Onlar bu teklifi sunarken, şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalancılar karşısında sevgili peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar dini kendilerine siper yapan, herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara Suresi 14. ayette inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Buraya kadar anlatılanlar gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda, güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar, üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız ona özgü kılmak şeklinde tercüme edilen muhlisan lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir. Mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimselerin de dini sömürme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım gruplar, kendilerine Kur'an'dan deliller bulduklarını iddia ederek hareketlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Şia, mezhebini tanımlarken, Allah'ın iradesi ve Peygamber'in vasiyetiyle Hazreti Ali'nin Müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğu gibi söylemlere yer verir. Görüşlerini temellendirirken yaptıkları aşırı yorumlar, tefsir rivayetlerinde de karşımıza çıkar. Bu grubun tefsirlerinde, kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve ''Ya Rabbi, beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle'' diye dua ettiği şeklindeki rivayetleri rastlamak mümkündür. Bu rivayet konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti, dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar üretme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Cihat budur.
3: Mü'min Suresi 7-9. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan, onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Ahmet Demir. Enam Suresi 1-8. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. O öyle

sizin daha ne kazanacağınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Nitekim Hak, Kur'an kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride gelecektir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir, diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kur'an-ı Kerim rehberdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Lokman Suresi 1-4. Ayetler. Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Peygamberimizden bize kadar da tevatür yoluyla nakledilmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı ilahi kelamdır. Kur'an-ı Kerim'i okumakla huzur buluruz. Onu okumak aynı zamanda bir zikirdir. Okumamız karşılığında da sevap ve mükafat kazanırız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim kendisine okuyanlara şefaat edecektir. Sevgili Peygamberimiz bu durumu şöyle beyan ediyor. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Allah'ın sadece okunması için bir kitap göndermeyeceğini her aklı selim kabul eder. Şayet öyle olsaydı, Kur'an bir takım itikadi, ameli ve ahlaki

0: ki hükümler vaz edip, aynı zamanda bunlara eksiksiz uyulmasını emretmez, Hazreti Peygamber de bunları sadece insanlara tebliğ etmekle yetinir, uygulanması ve hayat tarzı haline getirilmesi için ömür boyunca her türlü eziyete katlanmaz, hicret etmez, cihada katılmaz, zahmetsiz ve külfetsiz bir hayatı tercih ederdi. O halde Kur'an-ı Kerim'i okumaktan haz duyan bizler, yalnız onu okumakla yetinmemeli, orada beyan buyurulan ve bizim için hidayet ve rahmet sebebi olan Rabbimizin emirlerini anlamaya ve hayatımıza yansıtmaya çalışmalıyız. Bu takdirde Yüce Rabbimizin razı olduğu Müslümanlardan oluruz. Kur'an-ı Kerim, her şeyi bilen ve her şeyi yaratan Yüce Allah'ın kelamıdır. Bizim için en değerli ve en yararlı bilgileri ihtiva etmektedir. Her yönüyle hikmet doludur. Orada yer alan bütün hükümler bizim için huzur kaynağıdır. Çünkü Kur'an'da yer alan bütün emir ve yasakları sevgili Peygamberimize vahyeden, bir ananın evladına olan merhametinden daha çok insanlara merhamet eden Allah Teala'dır. Onun bizim hayrımıza olmayan şeyleri bizden istemesini düşünemeyiz. Kur'an ayetleri insanlık için bir nimet olmakla birlikte onlardan ancak güzel işler peşinde olanlar yararlanabileceklerdir. Yukarıdaki ayeti kerimelerde bu kimselerin özellikleri namazı özenle kılmak, zekatı vermek ve ahirete kesin olarak inanmak şeklinde özetlenmiştir. O halde Müslüman, yaratıcısına karşı ibadet etmekle birlikte, beraber yaşadığı insanların maddi ihtiyaçlarını karşılama gayreti içinde de olmalıdır. Ahirete kesin olarak inanan bir kişinin kötülük yapması düşünülemez. Her yaptığını, Allah'ın gördüğünü idrak eden bir kişiden de ancak güzel işler meydana gelir. Bu şuurda olanlar için yol gösterici olan bütün emir ve yasaklar, Yüce Kitabımız Kur'an'da mevcuttur. O halde Kur'an'ı yalnız okumakla yetinmemeli, onda yer alan emir ve yasaklara uyarak hidayet ve rahmete kavuşmalıyız. Bu konuda Saat Suresinin 29. ayetinde ifade edilen, "Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz bir kitaptır." açıklamasını da hiç unutmamalıyız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halil Tengel.

0: لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Yüce Rabbinin adını tenzih ederek an, yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin. Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. O mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Zuhruf Suresi 44. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Taha Suresi 1-14. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: "Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum." Onun yanına geldiğinde kendisine, "Ey Musa!" diye seslenildi. "İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namaz kıl. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Lokman Suresi 12 ila 19. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kur'an'ın cennet ve cehennem tasvirlerindeki mesaj. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarında kaynar. Duhan suresi 43 ila 46. ayetler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. Duhan suresi 51 ila 53. ayetler. Kur'an-ı Kerim, kıyametin kopacağını ve hesap gününün mutlaka geleceğini vurgular. Onun dehşetini tasvir ederek insanları ahiret için hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarır. Hesap gününde insanların sınıf sınıf Allah'ın huzurunda toplanacağı ve dünyada yaptıklarının hesabını vereceğini haber verir. Bu hesap sonucunda iman edip iyi amel sahibi olanların cennete gideceğini müjdeler. İnkarcıların ve kötü amel sahiplerinin ise cehennem azabına çarptırılacağını bildirir. Bu itibarla Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, insanları tebşir, müjdelemek ve inzar, uyarmak için cennet ve cehennem tasvirlerine yer vermiştir. Cennette inanan ve iyi amel sahiplerinin hangi nimetlerle karşılaşacağını haber vermiştir. Kur'an, cehennem tasvirlerine de yer vererek, inkar eden ve kötü amel sahibi olan kimseleri cehennemde bekleyen korkunç akıbet konusunda uyarmıştır. Zikrettiğimiz ayeti kerimede Yüce Allah, ahiret hayatını ve hesap gününü inkar eden günahkarların cehennemde yiyeceğinin zakkum ağacı olacağını haber vermiş ve takip eden ayette zakkum ağacının nasıl kötü bir yiyecek olduğunu tasvir etmiştir. O, maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarında kaynar. Bu ayette Yüce Allah, aynı zamanda inkarcılığın ve günahkarlığın ne kötü bir akıbeti hazırlayacağını beyan etmiş olmaktadır. O, böylece insanları uyarmış, onları Allah'a iman etmeye çağırmış, onlara emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmayı ve kötülüklerden uzak durmayı emretmiştir. Günahkarlık ve kötülüğün dünyada olduğu gibi ahirette de elim, acıklı bir sonunun habercisi olduğunu bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim, cehennem hayatını ve orada cehennemliklere uygulanacak azabı tasvir ederek, adeta günahkarlığın ve kötülüğün ne çirkin bir şey olduğunu vurgulamıştır. Günahkarlığın ve kötülüğün ne kötü sonuçlar doğurduğunu, insanlık tarihindeki acı ve kötü tecrübeler ortaya koymuştur. Dünyada hal böyle olunca, elbette ki ahirette de inkarcılığın, zulüm, haksızlığın ve Allah'ın yasak kıldığı her türlü fiili işlemenin şiddetli bir acı sonu olacaktır. Bu son gelmezden önce Cenab-ı Hak insanları peygamberleri vasıtasıyla uyararak kendisine inanmaya ve iyi ameller işlemeye çağırmıştır. Bize düşen bu çağrıya kulak vererek akıbetimizin hayır ve cennet olmasını Allah'tan temenni etmektir. Mealini zikrettiğimiz Duhan suresinin 51 ila 53. ayetlerinde ise Yüce Allah, ilahi çağrıya kulak vererek, Allah'a karşı gelmekten sakınan muttakilerin ahirette cennette, emniyet yurdunda güven içerisinde olacaklarını müjdelemiştir. Onların bahçelerde, pınar başlarında, ipekten ve atlastan elbiseler

0: giyinerek karşılıklı huzur içerisinde oturacaklarını haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim daha birçok ayeti kerimede cennet hayatını ve orada cennetliklerin yaşayışını giyiminden yiyeceğine kadar tasvir ederek bu mutluluk yurdunu özendirmiştir. Bununla imanın, iyi amel sahibi olmanın ve iyiliğin güzelliğini ve değerini ortaya koymuştur. Muttakilerin ve günahkarların ahirette karşılaşacağı bu durum tasviri, Kur'an'ın kendine özgü ilahi üslubudur. Kur'an bu üslubuyla ona kulak verenlerin zihninde imanın ve iyiliğin değerini, inkar ve kötülüğün akıbetini adeta resmetmektedir. Bu tasvirler insanı intibah, uyanma, inşirah, gönül açıklığı ve bilinçli olmaya sevk etmektedir. İnsan bu tasvirleri zihninde canlandırdığında, iyilik ve kötülüğün akıbetinin ne olacağını adeta önceden görmüş olmaktadır. Zaten bir kötülük ya da haksızlık ettiğinde, insanın yaşadığı iç çekişmeler, benliğinin derinlerinden gelen itiraz ve rahatsızlıklar, daha dünyada ona cehennem hayatı yaşatmaya başlamış olmaktadır. Bunun zıttı insan ahlaklı olmaya özen gösterip, iyilik yaptığında ise duyduğu tatmin ve huzur, insana iyiliğin değerini ve güzelliğini ortaya koyduğu gibi, cennet hayatını da yaşamaya başlamış olmaktadır. Sonuç olarak, insanın amellerinin kendi benliğindeki olumlu ve olumsuz tepkileri, aslında Allah'ın varlığının delillerinden olduğu gibi, cennet ve cehennemin hakikat olduğunu da göstermektedir. Kur'an-ı Kerim bu durumu aynı zamanda kendisinin hakikat olduğuna delalet ettiğini de beyan etmektedir. Varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Fussilet Suresi 53. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Âl-i İmrân Suresi 1-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Mustafa Giden. Cin Suresi 20 ila 28. ayetler.

0: عظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın, yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme, ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe, beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için, onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Mü'minun Suresi 23 ila 32. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten birer çift hayvan ile kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur, İsyan etmekten sakınmıyor musunuz, diyen bir elçi gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi, dilediği müstesna, kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Cuma Suresi 1-11. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Sedat Küçükgüzel. Araf Suresi 144 ila 147. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Musa dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Ahir. Varlığın sonu olmayan son. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkların yok oluşu, elinde olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanıştık.

0: tartışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Son anlamındaki ahir kelimesinin Allah'a atfedilmiş hali olan ahir esması, varlığının sonu olmayan anlamına gelir. Hadid suresi 3. ayette Allah kendisini birbiri ardınca 4 esmasıyla anlatır. Huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batinu buyurur. Evvel esmasıyla birlikte anılan ahir esması, Allah'ın varlıklar gibi bir başlangıcı ve sonu bulunmadığını ifade eder bize. Allah, varlığının başlangıcı olmaması itibariyle evvel, sonu olmaması itibariyle ahirdir. Kalplerden geçeni en baştan bilmesiyle evvel, kusurları dilediği takdirde sonuna kadar örtmesiyle ahirdir. Yaratmayı başlatıp sürdürmesiyle evvel, yol göstermesi ve nihai saadete erdirmesiyle ahirdir. Peki, inanıp güvendiğim Rabbimin ahir olması benim için ne ifade eder? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan kendine yaşadığı müddetçe bir yer bulmak ve oraya ait hissetmek ister. Bunun için de etrafındaki varlıklarla bağ kurmaya meyleder. Bağ kurduğu her şey onu bulunduğu yere bağlar ve oraya ait hissettirir. Bir yere kendimizi ne kadar ait hissedersek oradan kopmamız, ayrılmamız o kadar zorlaşır. Dünya ve içindeki her şey için bu böyledir. Genç bir insanın dilediği gibi kolayca yer değiştirebilmesi, yaş aldıkça bir yerlerde sabit kalmayı dilemesi de bundandır. İnsan yaşadıkça bağ kurduğu varlıklar artar, bağları güçlenir, hareketi zorlaşır, dahası bulunduğu yeri içselleştirir ve oradan ayrılmak istemez. Bu yüzden varlığını sonsuza dek devam ettirmek ister. Konfor alanı ne kadar genişlerse, dilediği gibi olursa sevgisi de o kadar artar. Ama gidicidir. Herkes bilir gidici olduğunu. Herkes bilir bağ kurduğu her şeyden bir gün kopacağını. Yine de bağlanmaya devam eder. Neden? Rabbi ölümlü bir varlığın içerisine neden bu kadar güçlü bir bağlanma duygusu koymuştur? Nasıl aşar insan bunu? Ne ile bağ kurduğumuz önemlidir. Allah, kuluna hiçbir özelliği boş bir amaçla vermemiştir. İnsan için önemli olan, kendinde var olan özellikleri nereye ve nasıl kullanacağını bilmesidir. Evet, biz bağ kurma ihtiyacı olan varlıklarız. Peki kiminle bağ kurmalıyız? Nasıl bağ kurmalıyız? Bu sorunun cevabını bulmamız gerek. Bir gün, bedenimden ayrılacak olan ruhum, bağ kurduğu her şeyi burada, dünyada bırakıp gidecek. Peki o zaman hiçbir şeyle bağ kurmadan yaşamayı mı başarmam gerekiyor? Böyle bir şey mümkün değil ki. Her şeyden önce Rabbimin beni bağladığı ailem var. Bir annem, bir babam, belki eşim, evlatlarım. Nasıl bağlanmayayım onlara? Nasıl? Nereye koymalıyım kendimi? Nereye aidim ben? Allah kulundan bütün bağları kendisiyle kurmasını ister. Her bağın bir ucu kuldaysa, diğer ucu Rabbindedir aslında. İnsanın bütün bağı Rabbi iledir, Rabbinedir. Rabbi, onun terbiye edicisidir, yoldaşıdır, danışmanı, yardımcısı, dostudur. Kul, Rabbini hangi sıfatla görürse, Rabbi de ona o sıfatla el uzatır. Kulun yüreğindeki bütün bağların Rabbine olduğunu fark etmesini ister. Her bağ kurduğumuz Rabbin sayesinde vardır aslında. Rabbimiz vermeyi dilediği için, varlığını devam ettirdiği için Rabbinin adıyla bağlıyızdır. Her bağ Rabbimizledir. Bağlandığımız Rabbimizin varlığıdır. Rabbimiz bizim varlığımızı yokluğumuza tercih ettiği için bu bağların hepsini kurabiliyoruz ve Rabbimiz bütün bağlar koptuğunda da bizimle bağını devam ettireceği için ölümden sonra var olmaya devam edeceğiz. Bizimle bağını kopartmadığı, bizi başıboş bırakmadığı için Rabbimize hamdolsun. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim her şeyden önce Rabbimle bağlandığımı hatırlamam gerek. Bütün ruhlar yaratıldığında ben de oradaydım. Ruhum Rabbimi tanıdı ve ben, evet Rabbimsin dedim. Şimdi verdiğim o sözü hatırlamak, hatırımda tutmak için yaşıyorum. Unutmamak için, Rabbimle kurduğum bağı sağlamlaştırmak için yaşıyorum. Benim derdim Rabbimle olan ilişkimdir. Bütün ilişkilerimi bunun altında tutmam gerek. Önceliğimi doğru belirlemem, hiçbir varlığın Rabbimle olan ilişkimi etkilemesine izin vermemem gerek. Benim Rabbim her şeyin yaratıcısı ve ilki olan evveldir. Her şeyi yaşatan ve yok eden ahirdir. İlk onu bildim. En son varacağım yer onun huzuru. Önceyi belirleyen, sonuncuyu tayin eden, zamanın dışında ve üzerinde olandır. Ben Rabbimden esmasının üzerimde tecelli etmesini dilerim. Dilerim ki evvel esmasının lütfunu göreyim, dünyada lütfunu benden esirgemesin. Ahir esmasının lütfunu göreyim, ahirette mağfiretiyle muamele etsin. Bunun için Rabbimle bağımı güçlendiririm. Hiçbir bağın Rabbimle olan bağı koparmasına izin vermem. Hiçbir varlığa kopmayacak bağlarla bağlanmam, bağlanamam. Ben gideceğim. Bağlandığım her şey de gidecek. Geriye bir tek Rabbim kalacak. Bütün canlar bedenlerinden sıyrılıp yanında toplandığı vakit, bütün bağların koptuğunu gördüğümde, şükürler olsun Rabbimle bağım var, o bana merhamet eder diyebilmeliyim. Dilerim ki Rabbim hesabımın görüleceği gün beni razı olduğu kullarıyla birlikte haşretsin. Kendisinden sonra hiçbir şeyin olmadığı ya ahir, senin sonsuzluğun karşısında bütün alem hiçtir. Hepimiz senin merhametine muhtacız. Bizi seni hakkıyla tanıyan, seven, sana haşyetle kulluk eden ve amellerinin karşılığını yalnız ve yalnız senden bekleyen halis kullarından eyle. Biliriz ki merhametin gazabını geçmiştir. Bize merhametinle lütfet. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu. 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Çok kazansı yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Maide Suresi 87 ila 92. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Meryem Suresi 96-98, Taha Suresi 1-12. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, ey Musa! Diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

158. gün. Canın korunması. Ayet-i Kerime meali. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. İsra Suresi 33. Ayet. Hadis-i Şerif. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Haksız yere öldürülen her insandan dolayı Adem'in iki oğluna bir pay, günah ayrılır. Çünkü o ilk defa öldürme çığırını açan kişidir. Fetva. Oruca başlamak için hilalin görülmesi şart mıdır? Kameri aylar adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekir. Hazreti Peygamber hilali Ramazan hilalini görünce oruca başlayın ve hilali Şevval hilalini görünce bayram edin. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı 30'a tamamlayın buyurmuştur. Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konuyla ilgili diğer rivayetler değerlendirildiğinde bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivayette Hazreti Peygamber, "Biz ümmi bir toplumuz, hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay ya 29 ya 30 gündür buyurarak kameri ay başlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiştir. Çıplak gözle görülsün ya da görülmesin ay mutat hareketlerine devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği, bunların diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı, yılların sayısını ve hesabını bilmemiz için aya menziller tayin edildiği, gökler ve yer yaratıldığı zaman 12 ay meydana gelecek şekilde bir nizam olduğu, ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu ifade edilmektedir. Buna göre Hazreti Peygamber kameri ay başlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi başvurulacak yegane yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Hilali gözlemlemenin amacı Ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu sebeple hilali çıplak gözle görme dışında bizi bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür. Bugün insanoğlunun ulaştığı teknolojik gelişmişlik, ayın hareketleri konusunda en ince ayrıntıyı bile izleme imkanı sunmaktadır. Artık ince astronomik hesaplar yoluyla gelecek birkaç yıllık namaz vakitlerini gösteren takvimleri hazırlama imkanı bile doğmuştur. Dolayısıyla kameri ayların başlangıcını hesap yöntemiyle belirlemek meşrudur. Hikmetli söz. Akıl insan için çok değerli ve aziz bir şeydir. Bütün aziz ve kıymetli olan şeyler gibi o da en üsttedir. Onun yeri başta beyindedir. Akıl insan için bir ölçüdür. Rahmeti bol Rabbim, seçkin bir yaratık olan insanın hareketlerini ve dilini akılla ölçülendirmiştir. Akıllı insanın davranışları doğru ve yaptıkları ölçülüdür. Akılsız ölü gibidir. Akıllıysa diridir. Nasıl geceleyin karanlık evleri meşaleyle aydınlatıyorlarsa, akıl da insanı öylece aydınlatır. Her türlü iyilik akıldan gelir ve insan bilgisiyle seçkinleşir. İnsanı hayvandan ayıran da budur. Bilgiden daha büyük ne var? İnsan yeryüzünde çevresine ancak bilgisiyle egemen olmuştur. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mahmud Sağar. Şura Suresi 49 ila 53. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder. Dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif.
3: Tamer Alat. Mücadele Suresi 7 ila 13. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi yoktur ki altıncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya, diyorlar. Onların harcı cehennem. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Takva, müminin varlığını bütünüyle kuşatan bir bilinçtir. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Takvalı olmak, Übey bin Kab'ın benzetmesiyle çok dikkat gerektiren, dikenlerle ve tehlikelerle dolu bir yolculuk yapmak gibidir. Hazreti Ömer, kendisinden takvanın mahiyetini öğrenmek isteyince, Übey bin Kab ona, "Hiç dikenli bir yolda yürüdün mü?" diye sormuştur. Hazreti Ömer, "Evet," deyince, bu sefer Übey, "Peki böyle bir yolda yürürken ne yaptın?" diye tekrar sorar. Hazreti Ömer, "Paçalarımı sıvadım ve mümkün olduğu kadar kendimi korumaya çalıştım," deyince Übey, "İşte takva da böyledir," cevabını verir. Takva, en başta tevhid inancına sahip olmayı ve Rabbimizin buyruklarına boyun eğmeyi gerektirir. Makbul iman, şirke bulaşmamış olandır. Cenab-ı Allah'a kulluk görevlerini yerine getirmek, takva ile eş anlamlıdır. Bu yüzden takva üzere davranışlar sergileyen, şirkten korunmuş ve kulluğu sadece Allah Teala'ya yapmış olur. Gönülden Allah'a bağlanıp takva sahibi olanlara yüce yaratıcı gökten ve yerden nice bereket ve hayırlar nasip eder. Takvanın bir boyutu da Allah'a itaat adına onun elçilerine itaattir. Peygamberleri koşulsuz onaylayan kişi müttaki olarak nitelendirilir. Ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. Müttakiler özde, sözde ve eylemde Allah Resulüne saygı gösterirler. Onlar hiçbir şekilde onun önüne geçmezler. Çünkü ona itaat takvanın bir göstergesidir. Takva, samimi olanla olmayanı birbirinden ayıran bilinçlilik halidir. Bu bilinç, kişinin hem kalbini hem de davranışlarını kuşatır. Müttaki olanla olmayan arasındaki fark, bir takım sıkıntılarda ve sınamalarda daha net anlaşılır. Bunun örneği Uhud Savaşı'nda yaşanmıştır. Uhud Savaşı'nda bazıları, "Muhammed'e bizden kim inanmış, kim inanmamış haber versin," demişlerdi. Bunun üzerine, "Ey inkar edenler, Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah gaybı bildirmek için peygamberlerinden dilediğini seçer. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin, inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için büyük bir ödül vardır." ayeti inmiştir. Böylece takva hem imanın hem de itaatin göstergesi olmuştur. Allah'a inanan ve ona itaatsizlikten sakınanlar, dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu bilirler. Öte yandan Yüce Allah'tan onun yüceliğine aykırı şeyler istemek, takvayla davranan birine yakışmaz. Allah'a teslim olmak, ondan korkmak ve namazı dosdoğru kılmak, ilahi emirlerdendir. Müttaki, namaza yalnız kendisi dikkat etmekle kalmaz, yakın çevresini de bu ibadete özendirir. Oruç da Allah'ın emri olduğundan oruç tutmak, ona karşı gelmekten sakınmanın başka bir göstergesidir. Hac ise en hayırlı azık olan takvayı besleyen diğer bir ibadettir. Kesilen kurbanların da ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. ona ulaşacak olan sadece kulun bu ibadeti yaparken gönlünde taşıdığı niyeti ve takva duygusudur. Kendilerine ilim verilen kimselere Kur'an okunduğu zaman hürmetle secdeye kapanırlar. Rablerini tesbih edip şanını yüceltirler. Takva ile davranan, okunan Kur'an'ı kulak vererek sessizce dinler. Allah'ı daima hatırında tutar ve anar, zikir, tezekkür. Ona ibadetle meşgul olur ve kullukta kibre kapılmaz. Takva, büyüyü, sihri de engelleyen bir zırhtır. Müttakilerin davranışlarına canlı bir örnek de şu ayette dile getirilmiştir. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Uhud Savaşı sonrasında müşriklerin ordusunun Medine'de Müslümanlara saldırma ihtimali vardı. Ancak komutanları Ebu Sufyan'ın kalbine korku girmesiyle buna yeltenemediler. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın böyle bir durumdan faydalanacağını düşünmüştü. Bu yüzden ashaba müşrikleri takip etmeleri çağrısında bulundu. Müminler savaş yorgunu ve yaralı olmalarına rağmen bu çağrıya uydular. İşte bu ayette Allah'a ve peygamberine karşı gelmekten sakınan müminler anlatılmıştır. Sakınanlar, yani takva duygusuyla hareket edenler, her işlerinde yalnızca Allah'ı hoşnut etmeyi, onun sevgisini kazanmayı umarlar. Maddi ve manevi tehlikeler karşısında imanları kuvvetlenir ve şunu derler: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Takva sahibi müminler sabreder, sözlerini tutar ve yeminlerini bozmazlar. Onlar akraba ile ilişkileri koparmaz, Rablerine saygıda kusur etmez, günahtan sakınır ve kötü hesaptan korkarlar. Mabetler onlar için kıymetlidir. Mescid-i Haram'ın hizmet ve idaresine layık olanlar, gönüllerinde Allah korkusunu taşıyanlardır. Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve onun azabından sakınanlar imar ederler. Müminin korkup çekinmesi, Allah'ı yüceltme, ona kulluk etme ve ona boyun eğme konusunda titizlik göstermesi, yanlış davranmaktan sakınmasıdır. Bu sakınma, insanlar arasında adaletle davranmayı gerektirir. Kur'an'da dikkat çekilen bir başka hususta, mescitler inşa edilirken onların takva temeli üzerine kurulmasıdır. Allah'a ibadet için en uygun yerler, onun rızası için inşa edilen mabetlerdir. Zira müminler günahlardan temizlenip arınmak, tetahhur amacıyla oraya giderler. Oysa münafıklar Medine'de Müslümanlar arasında ayrılık çıkarmak gibi kötü niyetlerle Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem mescidini bırakıp başka bir mescit yapmışlardı. Bu mescit Kur'an'da Mescid-i Dırar olarak anılır. Cenab-ı Hak peygamberimize bu mescitte namaz kılmaması için ayet indirdi ve burası yıktırıldı. Aynı zamanda Mescid-i Nebi'nin takva temeli üzerine kurulduğu da hatırlatıldı. Bu olay takvanın niyetlere yansıyan kısmını göstermesi açısından önemli bir tecrübedir. Çünkü imanın ana prensiplerinden birine göre ameller niyetlere göre değer kazanır. Aynı zamanda Müslümanların sadece görünüşe değil amaca da bakarak hareket etmeleri gerektiği anlaşılmıştır. Müttaki müminler birbirlerine kenetlenerek acılara sabredip göğüs gerer, Allah'a şükreder ve isyandan sakınırlar. Takva davranışı gösteren müminler iyilikten ve insanların arasını düzeltmekten geri durmaz. Kendileri için cennetin hazırlandığı bildirilen müttakilerin başka özellikleri de vardır. Onlar sadece genişlikte değil, darlıkta bile başkaları için harcarlar. Öfkelerini yener ve insanları hoş görürler. Allah iyilik yapanları sevdiği için hiçbir zaman iyilik yapmaktan geri durmazlar. Çirkin bir iş işledikleri veya günah işleyip kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlar ve bağışlanma dilerler. Yaptıkları yanlış işte bile bile ısrar etmezler. Zira onlar bilirler ki tevbe bütün günahları siler. Kur'an'ın ısrarla istediği iyilik, güzellik, ancak gücümüz yettiğince bol bol iyilik yapmak, bir ve takva sahibi olmakla gerçekleşir. Bu da bilinçli bir seçim ve duyarlı bir kullukla ortaya çıkar. Yoksa bir takım gelenekleri körü körüne sürdürmekle olmaz. Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için ilahi kitaplar doğruyu yanlıştan ayıran Furkan, ışık, nur ve öğüttür, zikir. Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için onları sınar. Görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan çekinen kişilerin kalbi tam anlamıyla Rabbine yönelmiş ve bağlanmıştır. Allah kendisine yakın olan kullarını çeşitli şekillerde sınar. Mesela Medine döneminde müminler ehli kitaptan Allah ve peygamberleri hakkında tasvip etmedikleri bazı sözler duyuyorlardı. Bu sözler onları savaşmaya kadar götürecek şekilde rahatsız ediyordu. Ayette bunun bir sınav olduğu müminlere hatırlatılmıştır. Onlara aldırmayıp sabretmeleri ve isyana kalkışmamaları Kur'an'da müttakiye yakışan davranış biçimi olarak sunulmuştur. Müşrikler

müminlerle beraberken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an hakkında kötü konuşurlar ve alay ederlerdi. Ayetlerde bu husus açıkça ifade edilerek müminlerden takva çerçevesinde onların yanında bulunmamaları gerektiği hatırlatılır. Takva sahiplerinin buna dikkat etmeleri istenir. Elbette ki müşriklerin bu kötülüklerinin sorumluluğu müminlere yüklenmeyecektir. Ancak yine de bu kötülerden ve onların kötülüklerinden sakınmaları için onlara hatırlatmada bulunulmuştur. Takva bilincinde olan müminler, müşriklerin ortalıkta kışkırtıcı tavırlarla sorumsuzca gezmelerine aldırış etmezler. Çünkü onların bu halleri sadece dünyaya ait ve geçici olduğunu bilirler. Kalpleri takvayla donanmış müminler, Allah'ın insanların kulluk yapabilmeleri için belirlediği Safa, Merve, Arafat, Müzdelife, Kurban, Ezan gibi bazı dini simgelere de saygılıdırlar. Allah Teala, Kur'an'la müttakiler arasındaki sıkı ilişkiyi bildirmek üzere şöyle buyurmuştur. İşte kitap, onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Bu Kur'an, insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. Ayetlerin de açıkça işaret ettiği gibi, Kur'an tüm insanlara bir açıklama olmakla beraber, özellikle Rabbine saygıda kusur etmekten sakınan müttakilere doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüttür. Yani takva sahipleri onun yol göstericiliğinden en iyi şekilde yararlanır, aydınlığında hayatlarını düzenlerler. Yine müttakiler Kur'an'ın öğretilerini öğüt olarak alırlar. Kısacası Kur'an'da zikredilen haram helal sınırlarına uymak takva gereğidir. Yüce Allah'ın tehdidinden korkan kimseleri baskı ve zorlamaya gitmeden Kur'an'la uyarmak da Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem görevleri arasındadır. Takva, kişiyi başkalarına zarar vermekten ve ahlaksızlıktan korur. Meryem aleyhisselam, kendisine çocuk müjdesiyle gelen elçiye, "Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana dokunma ve kötülük yapma," demiştir. Hazreti Lut, misafirleri adına kötü niyetli kişilerden endişelenmiş ve onları şöyle uyarmıştır. "Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin." Kısaca Allah'a karşı gelmek korkusuyla günahtan sakınmak, takvanın somut göstergelerinden biridir. Müttakiler Allah'a saygıda kusur etmez. Hayır, öyle değil. Her kim verdiği söze bağlı kalır ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o takva sahiplerini sever. Ali İmran Suresi 76. Ayet. Allah Teala, kendisine karşı gelmekten korkanı ve yakın olanı bilir. O, takva bilincinde olanların dostu ve koruyucusudur. Müttakileri sever ve onlarla beraberdir. Diğer taraftan Yüce Allah, İslam davetine kulak verenlere takva bilincini verir. Takva ile yaşayanlara kendisinin merhamet ve şefkatini kazanma yolunu açar. O, takvalı olana zorluklar karşısında bir çıkış yolu gösterir. Hiç beklemediği yerden onu rızıklandırır. Allah ona yeter, onun işini hedefine ulaştırır ve kolaylık verir. Onun kötülüklerini örter ve büyük ödül verir. Allah müttakileri yeryüzüne hakim kılar ve güzel sonuca ulaştırır. Nitekim Hazreti Musa, Firavun'un zulmünden sızlanan kavmine sabırlı olmalarını, sonunda zalimlerin helak olacağını ve müttakiler olarak onların yurtlarına varis olacaklarını müjdelemiştir. Aslında bu müjde tüm müttakiler içindir. Yüce Allah, hayatını takva çizgisinde sürdüren mümin erkek ve kadınlar için ahiret yurdunda büyük ödüller hazırlamıştır. İnancını takva ölçülerine göre yaşayanlar hem dünyada hem de ahirette hayırlara erişirler. Yüce Allah onları dünyada alçaltıcı felaketlerden korur ama ahirette onları daha büyük ve hayırlı mükafatlar beklemektedir. İnanan ve takva bilinciyle yaşayan Allah dostlarına korku ve üzüntü yoktur. Aksine onlara müjdeler vardır. Melekler esenlik içinde canlarını alırken onlara

tebrik edip kendilerine eşlik eder. Bu takva ehli kimseler, ahirette dostlarıyla birlikte güvenli ve gölgelik yerlerde, cennetlerde ve pınar başlarında, meyvelikler arasında ağırlanırlar. Canlarının çektiği her şeyi afiyetle yiyip içerler, ipekli giysiler giyerler. Böylesi kişileri Allah Teala yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirir ve onlara lütfundan fazlasını verir. Öyle ki bu takva sahipleri seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplanırlar. Müttakilerin cennette ırmak kenarlarında kat kat odaları olur. Onlar kurtuluşa erer ve ahirette kötülük görmez, cennetin kapıları onlara açılır ve bekçiler onlara "Selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete" derler. Ahiret nimetleri artık takva sahiplerine aittir ve onlara mutluluk verir. O gün müttaki olanlar gerçek dostlar olarak cennette ağırlanırlar. Rableri onları cehennem azabından korur. Onlara yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanın ve afiyetle yiyip için denir. Ayrıca onlar güzel eşlerle evlendirilir. Onlar için ahiret murada erme yeri ve zamanıdır. Rableri onlara cennet nimetleri yanında bolca mükafat ve bağış sunar. Orada Allah'ın rızası vardır. İnsanlardan değil de Allah'tan korkanlar için ahiret dünyadan hayırlıdır. Onlara vaat edilen cennet, türlü içecek ırmakları ve her çeşit meyveler bulunan bahçelerdir. Ayrıca orada Allah'tan bağışlama vardır. Allah'tan korkan, sabreden ve güzel davranan iyi insanların mükafatını Allah zayi etmez. O günde müttakiler mutlu sona, inkar edenlerse ateşe gönderilir. Allah'ın güzel kulları cehennemin uğultusunu dahi işitmezler. Melekler onları "Bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür" diyerek karşılar. Allah'a hesap vermekten korkan ve nefsine onun razı olmadığı kötü arzuları yasaklayan kimsenin barınağı cennettir. Doğru yol üzerine yaşayanlara melekler şu müjdeyi verir: "Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin." Allah'tan korkan kimse için iki cennet vardır. Bu nimetlerden hiçbiri inkar edilemez. Takva, Kur'an'ın kavram haritasında tek bir davranış biçimini ifade etmez. O, bir şemsiye terim olup bir taraftan tüm günahlardan uzak durmayı kapsadığı gibi, diğer taraftan inanç, ibadet, ahlak ve doğru davranışları da kapsar. Bizi Allah'tan uzaklaştıran her türlü inanç ve eylemi terk etmek, takvanın kapsamına girdiği gibi, bizi Allah'a yaklaştıran her doğru inanç, düşünce, güzel söz ve eylem de takvanın kapsamına girer. Söz gelimi, hakkı ve haklıyı savunmak, hukuku gözetmek ve insanlar arasında adaletle hükmetmek, müttaki olmanın gereğidir. Tüm bunlar, sosyal barışı sağlamaya ve toplumsal düzeni ayakta tutmaya yönelik davranışlardır. Körü körüne ataların dinine uymak ve gösteriş takva değildir. Takva, doğru inancın ve davranışın içtenlik ve samimiyetle beslenmesi, üretilmesi ve ortaya konulmasıdır. Sonuç itibarıyla Kur'an, müminlerden imanın gereği diğer güzel vasıflarla birlikte müttaki olmalarını ister. Onları en hayırlı giysi olan takva elbisesine, libasü takvaya bürünen kişiler olabilmeye yönlendirir. Kur'an, müminlere takvanın bir gereği olarak üzerlerine düşen tüm kulluk görevlerini özenle yapmalarını ve sakıncalı şeyleri de terk etmelerini ısrarla hatırlatır. Buna göre müttaki hiç kimseye zulüm ve haksızlıkta bulunmaz. Toplum huzurunu bozacak hareketlere kalkışmaz. İlahi mesajların bütünlüğünü korur ve onlara bağlılığını sürdürür. Herhangi bir ilahi yasağı çiğnediğinde hemen Allah'ı hatırlar. İşlediği günahtan dolayı bağışlanma diler ve artık onda ısrar etmez. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolundan ayrılmaz, onu örnek alır. Takva sahibi affedilir, kıyametin dehşetinden güven içinde olur ve ahirette eşsiz ödüllere erişir. Burada kurtuluşa erer
ve mutlu sonuçlar.

0: kavuşur. Çünkü güzel son, Allah'tan gereği gibi sakınan ve her zaman onu hesaba katarak yaşayan müttakiler içindir.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan

bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı, vay o inkârcıların haline! Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak. Din istismarı.

Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi, Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kar gibi anlamlara gelen bu kök, istismar kelimesine dönüştüğünde, kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur ve bunlar işe dini tahrif ederek başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanların tevhid inancından sapmalarını konu edinen ayetlerde bu duruma işaret eder, onların dinlerini Allah'la birlikte başka ilahlar edinmek suretiyle bozduklarını dile getirir. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Tefsir kaynakları sözü edilen ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in "Onlar onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı" hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş ve ilk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti Peygamber'i tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yunus Suresi 15. Ayet. Onlar bu teklifi sunarken, şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalancılar karşısında sevgili Peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli

0: bir günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar dini kendilerine siper yapan, herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara Suresi 14. ayette, inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise, biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Buraya kadar anlatılanlar, gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların, dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda, güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız ona özgü kılmak şeklinde tercüme edilen muhlisan lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir, mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimselerin de dini sömürme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım gruplar, kendilerine Kur'an'dan deliller bulduklarını iddia ederek hareketlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Şia, mezhebini tanımlarken, Allah'ın iradesi ve Peygamber'in vasiyetiyle Hazreti Ali'nin Müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğu gibi söylemlere yer verir. Görüşlerini temellendirirken yaptıkları aşırı yorumlar, tefsir rivayetlerinde de karşımıza çıkar. Bu grubun tefsirlerinde, kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve ''Ya Rabbi, beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle'' diye dua ettiği şeklindeki rivayetleri rastlamak mümkündür. Bu rivayet konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar üretme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı.

0: Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Halil Tengel. Enbiya Suresi 105 ila 112. ayetler.

Den sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söyleneni de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi, Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün ikinci cüzden üç mesajı sizlerle buluşturacağız. İslam toplumu bilinç eğitimiyle inşa edilir. Allah'a kulluk bilinciyle yönelenler, helal kazançla dengeli aileler kuranlar, günah ve suç işlemekten kaçınanlar bu konuda ilk adımı atmış olurlar. İkinci cüzde Bakara suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Önceki cüzde İsrailoğullarının hatalarından ve günahlarından bahsediliyordu. Bunlar kitabı ve peygamberin yolunu terk etmekten kaynaklanıyordu. Bu cüzde de Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetine aynı hatalara düşmemeleri için temel ahkam konuları hatırlatılmaktadır. Bu kısımdaki üç mesaja göz attığımızda ilk olarak ibadet bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde sadece Allah'a kulluk edilmeli. Burada namaz, oruç, hac ve infak konuları anlatılıyor. Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam'dan itibaren emredilen temel ibadetlerle insanlık tarih boyu eğitilmiştir. Son din İslam'la bu eğitim mükemmele ulaşmıştır. İkinci olarak helal kazanç ve ideal aile bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde helal kazanmak ve iyi bir aile kurmak gerekir. Ticaret, helal gıda, helal kazanç, faizden kaçınmak, evlilik ve boşanma adabı, süt akrabalığı, yemin ve vasiyet gibi konular açıklanır. İnsanın sosyal hayatı vahye göre yeniden düzenlenir. Ve son olarak, üçüncü başlıkta günah işlememe bilinci hususuyla karşılaşıyoruz. Vahyin rehberliğinde salih bir insan olmak gerekir. İnsan öldürmenin günahı ve cezası gibi bazı konular aktarılıyor ve her konuda Müslümanca tavır göstermemiz isteniyor. Zira günah ve suç oranının yükseldiği toplumlarda can ve mal güvenliği ve bereket ortadan kalkıyor. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. İkinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة

وبالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد

وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: الحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan bir kısım sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini dosdoğru yola iletir. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi vasat, örnek bir ümmet yaptı. Biz bu yöneldiğin kıbleyi özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah, imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki, kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Ehli kitaba her türlü mucizeyi getirsen, onlar yine de senin kıblene asla dönmezler. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelen gerçeğin bilgisinden sonra onların arzusuna uyarsan, işte o vakit sen kesinlikle hakkı çiğneyenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız, yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, haksızlığa saplanmış olanları dışında, insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tevbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tevbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayarlar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler, kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu, bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey inananlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şeyi işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şeyi doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirin.

Erdemleriniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır. Ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa, ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa, anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse, günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tevbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi, siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin, için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a

onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa, onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hastaysa veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda haçtan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa haç sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün, yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için 2 günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler O'nun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde, kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa, ülkede bozgunculuk çıkarıp, ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense, gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulut

bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor. Onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, bilsin ki Allah cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla alay ederek inkara sapanlar, dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimseler oldu. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki, peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, sizse bilemezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır. Ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yargılayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki, İmanlı bir cariye, sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki, imanlı bir köle, müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye, İnsanlara ayetlerini açıklar. Sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki,
o rahatsız eden bir şeydir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tevbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Kadınlardan uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşanmaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa, kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşanma 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edeceklerini zannederlerse, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın ne de babası çocuk kendinden olan erkek çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülükler vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse,
Bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz, münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde, kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinizden size bir sorumluluk yoktur. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin, gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız, yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince, Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar, bir yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse, kendiliklerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah, İzzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi, Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır. Ve ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de, Allah yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde, Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da, İçlerinden azı müstesna yüz çevirdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara, Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti. Kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı, dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet,
Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir, dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok, dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et, diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davut da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Osman İyişen Yürek. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisine Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Kur'an-ı Kerim'de zikredilen isimleri ve sıfatlarını konuşmaya devam ediyoruz. Kainatın Efendisi aleyhissalatü vesselamı Kur'an'ın diliyle anlayabilmek, onu hayatımıza hakim kılabilmek için elbette çok önemlidir. Allahu Zülcelal, Yüce Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamı Kur'an-ı Kerim'inde 4 yerde Muhammed ismiyle zikretmiş. Bunun dışında kendisinden bahsederken Muhammed, Ahmet, Mahmud, Beyyine gibi, Müddessir, Müzzemmil gibi isim ve sıfatlarla bizlere takdim etmiştir. Bugün sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamı Ahmet ismiyle anlamaya çalışacağız. Evet, Allahu Zülcelal sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamı Kur'an-ı Kerim'in Saf Sure-i Celilesinde Ahmet ismiyle bizlere takdim etmekte. Allahu Zülcelal sevgili Peygamberimizi Ahmet ismiyle takdim ederken onu aslında bütün yönleriyle bir manada bizlere anlatmış oluyor. Allah'ı herkesten daha iyi ve daha çok öven, diğer manasıyla herkesten daha çok övülen bir peygamber. Bir yönüyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allahu Zülcelal'i herkesten daha iyi tanıyor ve daha iyi methediyor. Diğer yönüyle isme baktığımızda Muhammed aleyhissalatü vesselam yaratılan bütün varlıklardan çok daha fazla övgüyü hak ediyor. Bu itibarla o Ahmet'tir. Muhammed aleyhissalatü vesselamın özel ismidir Ahmet. Bizim hayatımızda Ahmet ismi gerçekten çok önemli bir yer işgal eder. Evlatlarımıza Ahmet ismini vermekten memnuniyet duyarız. Zira biliriz ki bu isim Muhammed

İsa aleyhisselam bu özel ismiyle tabiri caiz ise bizlere takdim ediyor. Mevla Teala 6. ayeti kerimede bizlere seslenirken İsa aleyhisselamın diliyle şöyle ifade buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذْ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ أَحْمَدْ İsmi Ahmet olan bir peygamberin geleceğini ve insanlığa hidayet rehberi olacağını bu ayeti kerime bizlere net bir dille vurguluyor. Evet, İsa aleyhisselamın kendisine imana davet etmiş olduğu, Allah-u Zülcelal'i kabul etmeye davet etmiş olduğu, İsrail oğullarına sunmuş olduğu o nasihati, ayeti kerime bizlere şu şekilde ifade buyuruyor. Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları, ben size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Daha önce inen Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki bir peygamberi müjdelemek üzere geldim. Baktığımız zaman gerçekten müjdelenen peygamber sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kendisidir. Ancak o İsrailoğulları müjdelenen peygamberden haberdar idiler. İsa aleyhisselamı kabul etmeseler bile onun bir peygamber müjdelediğinin çok ciddi şekilde farkındaydılar. Ne zaman ki Muhammed aleyhissalatü vesselam geldi, onlara Allah'ı anlattı, kendisinin peygamber olduğunu ifade buyurdu, onlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamı kabul etmediler ve yalanlamaya çalıştılar. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Ahmet ismiyle müsemma olduğunu, Ahmet ismiyle anıldığını sadece Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim haber vermez. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamı İsa aleyhisselamın anlatımını aslında İsa aleyhisselamı dinleyenlerin yazmış olduğu, ele almış olduğu bir kısım kitaplarda da görürüz. Yuhanna İncil'inde Farakletes olarak ifade edilen kelime aslında Ahmet kelimesinin karşılığıdır. Evet, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ahmet ismiyle Allah-u Zülcelal'i en iyi anlayabilen, en iyi şekilde methü sena edebilen yüce varlıktır. Allah-u Zülcelal'in kulları içinde en çok övülen o yüce peygamberdir. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Ahmet oluşu, İsa aleyhisselam tarafından müjdelenişi aslında insanlık için bir rahmet idi. İsrailoğullarına İsa aleyhisselam, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gelişini müjdelemiş, ancak onlar bunu kabul etmemişlerdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisi şeriflerinde bu müjde ifadesini bizlere şöyle anlatır. Ben atam İbrahim'in duasıyım. İbrahim aleyhisselam duasında kendisinden sonra gelecek nesillerin içinden hayırlı insanlar ve peygamberler gönderilmesini Allah-u Zülcelal'den ister. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadisi şerif içinde ikinci bir hususu söyler. O da ben kardeşim İsa'nın müjdesiyim ve annem Amine'nin rüyasıyım. Gerçekten bu hadis-i şerif bütün müminler tarafından bilinir. Evet, Efendimiz aleyhissalatü vesselam o yüce peygamber, o ulul azim peygamber olan İbrahim aleyhisselamın duasıdır. İbrahim aleyhisselamın duası olduğu gibi İsa aleyhisselamın müjdesidir ve annesinin rüyasıdır. Kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam Ahmet'tir. O yeryüzünde bütün övgüleri hak eden en üstün insandır. Çünkü olgun ahlakıyla, güzelliğiyle, çocuklara olan ilgisiyle, büyüklere olan şefkatiyle, insanlara sunmuş olduğu o geniş huzur imkanı ile kainatın övgüyü hak eden en üstün insanıdır. Bizleri cennete davet eden, dünyamızı cennete çevirmek için

gayret eden yüce bir peygamberdir. O Ahmet'tir, o Mahmud'dur, o Muhammed'dir, o Mustafa'dır. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı Ahmet olarak tanıdık, baş tacı ettik, her daim yolunu takip edebilmek için heyecan duyduk. Ahmet adı zikredildiğinde Muhammed aleyhissalatü vesselam aklımıza geldi. Muhammed aleyhissalatü vesselama bağlılığımızı gösterebilmek için evlatlarımıza Ahmet ismini verdik ve her birinin tıpkı sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi Ahmet olmasını arzuladık. O güzel Ahmetler bizim hayatımızın en mutlu anlarını bize yaşattılar. O güzel Ahmetler bizlere sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama bağlılığımızı hatırlattılar. O güzel Ahmetler toplumumuzun güzel insanları olarak her daim önümüzde kainatın efendisinin temsilcisi olarak durdular. Allahu Zülcelal'den niyazımız şudur ki nice bereketli nesillerimize kainatın efendisi aleyhissalatü vesselama layık Ahmetler olabilme imkanı sunsun. Bir başka nazarı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Zümer Suresi 21 ila 23. ayetler. Thank you.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını? Sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu,

40 ayette ibadet. Allah Teala Hac suresinin 77. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Allah Teala inananlara hitap ederek başladığı ayette, mümince bir duruşun gerektirdiği özellikleri, doğruluk ve hidayet yollarını adım adım sıralamakta ve bir kurtuluş reçetesi sunmaktadır. Bir müminin hayatında İslam'ın göstergesi olarak akla ilk gelen ibadetlerden biri olan namaza ve onun farzlarından rükû ve secdeye yer vermektedir. Namaz dinin direğidir, imanın en somut belirtisidir. Namaz, Allah'a duyulan saygının zirveleşmiş halidir. Bu nedenlidir ki Allah Teala ayette, farzlarından rükû ve secde ile birlikte namazı hatırlatmaktadır. Zira bir kulun Allah'a en yakın olduğu hal namazdaki secde halidir. Kul Allah için yere kapandıkça yücelir. Çünkü namaz bir müminin aynı zamanda manevi yükselişinin adıdır. Ve bunu yalnız ibadet niyetiyle Allah için yaptıkça sevap kazanır. İşte böyle bir namaz kişinin kurtuluş reçetesi olur. Cenab-ı Hak kulluğun aşamalarını sıralamaya namazla başlamaktadır. Sonra namazı da içine alacak daha genel bir kavram olan ibadete ve kulluğa vurgu yapmaktadır. Ayetin sonunda iyilik adına ne varsa yapın mesajıyla namazı, ibadeti, Allah'a kulluğu ve insanlığa faydalı tüm işleri içinde barındıran ilahi bir kurtuluş reçetesi sunulmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, rükû edin, secdeye kapanın emrini, Rabbinize ibadet edin cümlesinin takip etmesidir. Yani bütün ibadetlerin özünde olduğu gibi rükûnun, secdenin ve namazdaki tüm unsurların ibadet niyetiyle yapılması istenmektedir. Hayırlı bir iş yapmak hem Allah'a iyi kul olmak, verdiği nimetlere şükretmektir, hem de Allah'ın yarattığı her varlığa merhametli davranarak onlar için faydalı güzel işler yapmaktır. Ayet-i Kerime'de sıralanan başlıkların her biri, müminlerin hem dünya huzuruna hem de ahirette kurtuluşuna vesile olan davranışlardır. Bütün ibadetlerde asıl olan şey Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah rızası için yapacağımız ibadetleri cemaatle beraber tamamlayıp daha fazla sevaba erişmek de mümkündür. Bu ayet-i kerimedeki cümlelerde hep çoğul emir kiplerinin kullanılması bu açıdan dikkat çekmektedir. Şu bir hakikat ki namazda ve diğer ibadetlerde, Allah'a kullukta ve bütün hayırlı işlerde, kitleler halinde Allah'ın emrine yöneliş her zaman daha büyük bir etki uyandırmaktadır. Bireyin ve toplumun ibadetlere eğilimini artırmakta, huzur ve saadetini sağlamaktadır. Bu nedenle çoğul bir ifade kullanılarak işaret edilen cemaat vurgusu, ayette dikkatlerimize tekrar tekrar sunulmaktadır.

0: 40 ayette ibadet. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Yasin Suresi 77 ila 83. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız.

Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde, onun buyruğu, ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde de türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

0: yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak, din istismarı.

Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi, Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kâr gibi anlamlara gelen bu kök, istismar kelimesine dönüştüğünde, kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur ve bunlar işe dini tahrif ederek başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanların tevhid inancından sapmalarını konu edinen ayetlerde bu duruma işaret eder, onların dinlerini Allah'la birlikte başka ilahlar edinmek suretiyle bozduklarını dile getirir. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Tefsir kaynakları sözü edilen ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in onlar onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş ve ilk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti

0: peygamberi tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yunus Suresi 15. Ayet. Onlar bu teklifi sunarken, şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalancılar karşısında sevgili peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar dini kendilerine siper yapan, herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara Suresi 14. ayette inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Buraya kadar anlatılanlar gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda, güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar, üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız ona özgü kılmak şeklinde tercüme edilen muhlisan lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir. Mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimselerin de dini sömürme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım gruplar, kendilerine Kur'an'dan deliller bulduklarını iddia ederek hareketlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Şia, mezhebini tanımlarken, Allah'ın iradesi ve Peygamber'in vasiyetiyle Hazreti Ali'nin Müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğu gibi söylemlere yer verir. Görüşlerini temellendirirken yaptıkları aşırı yorumlar, tefsir rivayetlerinde de karşımıza çıkar. Bu grubun tefsirlerinde, kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve ''Ya Rabbi, beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle'' diye dua ettiği şeklindeki rivayetlere rastlamak mümkündür. Bu rivayet konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti, dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar üretme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ramazan Takdil. İsra Suresi 9 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız. Ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 152 ila 153. ayet.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ı zikretmek. Bize bilmediklerimizi öğreten, peygamberini gönderip ayetlerini bildiren Rabbimiz, verdiği bu nimetlere şükretmemizi, onu zikretmemizi ve ondan yardım dilememizi istemektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer beni yalnız başına anarsa, ben de onu yalnız anarım. Şayet beni bir toplulukla beraber anarsa, ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, kul Allah'ı daima zikreder, hatırında tutar ve bunun gereğini yaparsa, Allah da onun mükafatını verir. Bir diğer mesajsa, Allah'ın yardımını sağlayacak olan iki yol, sabır ve namazdır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 157. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette sosyal hayat. Allah Teala Şura suresinin 40. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki, o haksızlık edenleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 6. yılında, umre yapıp Kabe ile hasret gidermek ve Mekkelilerle barış antlaşması yapmak niyetiyle 1500'e yakın Müslümanla birlikte yola çıktı. Kafile Mekke'nin 17 kilometre batısında yer alan Hudeybiye'de konakladı. Peygamberimiz ve yol arkadaşlarının Mekke'ye girmesini istemediği için yakınlarına kadar gelen silahlı bir grup sahabiler tarafından esir alındı fakat iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının umre yapma isteklerini Kureyşlilere iletme görevini Mekkelilerin saygı duyduğu bir insan olan Hazreti Osman üstlendi. Mekke müşrikleri sadece Hazreti Osman'ın umre yapmasına izin vereceklerini ifade ettiler. Hazreti Osman, Peygamberimiz umre yapmadan kendisinin asla umre yapmayacağını net bir şekilde ifade etti. Bunun üzerine bir süre Hazreti Osman'ı yanlarında tuttular. Onun şehit edildiğine dair haberler gelince Peygamber Efendimiz savaş kararı aldı. Bu kararı öğrenen Mekke müşrikleri Hazreti Osman'ı serbest bırakarak Müslümanlara barış antlaşması teklif ettiler. Antlaşma gerçekleşirse Müslümanlar o yıl umre yapmadan geri dönecekler, ertesi sene sadece 3 gün Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'ye gelebileceklerdi. Teklif edilen şartlar umre için gelen Müslümanları mutlu etmedi. Ancak

0: Barışacak barış ikliminde Mekkelilerin Müslümanlara karşı fiili düşmanlığının sona ereceğini, savaş tehdidinden uzak bir ortamın iki taraf için de hayırlı sonuçlar doğuracağını öngören sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar aleyhine gibi görünen bu şartları kabul ederek barış antlaşmasını imzaladı. Müslüman olan Mekkelilerin müşriklere iade edilmesini şart koşan madde sebebiyle bazı zorlukların yaşanmasına rağmen Peygamberimizin sözüne ve barış antlaşmasına olan sadakati bu süreçte Müslümanlar için büyük faydalar sağladı. Barış ortamında artan tebliğ faaliyetleri sayesinde İslam bu dönemde hızlı bir şekilde yayıldı. Müslümanların aleyhine olacağı düşüncesiyle anlaşmaya koydukları şartların kendilerine zarar verdiğini gören müşrikler 2 yıl sonra anlaşmayı bozdular. Mekke neredeyse kan dökülmeden İslam şehri oldu ve Rabbimizin müjdelediği fetih gerçekleşti. Hudeybiye Antlaşması, barış içinde yaşamanın ve antlaşma şartlarına uygun davranmanın, insanlara ve toplumlara nasıl huzurlu bir ortam sağlayacağına dair güzel bir örnek olarak tarihimizde yerini almıştır. Kur'an-ı Kerim'de barışma, barış, uzlaşma, anlaşma, barıştırma anlamına gelen sulh kelimesine sıkça yer veren Rabbimiz, insanlar arasında düşmanlık ve nefret benzeri olumsuz duyguların yerleşmesini hoş karşılamamıştır. Sulh daha hayırlıdır ifadesiyle insanların barış içinde yaşamalarından razı olacağını beyan buyurmuştur. Topluluklar ve bireyler arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinin Müslümanların görevlerinden olduğunu belirtmiştir. Dinimize isim olan İslam kelimesi de barış, esenlik, güven, huzur anlamları taşımaktadır. Yüce Allah savaşa ancak karşı taraf sebep olmuşsa izin vermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın öğütleri doğrultusunda davranarak anlaşmazlıkların çözümünde tüm yolları denemeden savaş kararı almamıştır. İnsanlar arasındaki huzur ortamının korunması ve devamlılığı da sulhün sağlanması kadar önemlidir. Rabbimiz yeryüzünü insanlar için huzurla yaşayabilecekleri bir mekan olarak düzenlediğini söyledikten sonra, ıslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın ayetiyle insanları birbirlerine ve çevrelerine zarar verecek ve barış ortamını bozacak fiillerden uzak durmaları konusunda uyarmıştır.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İlim elde etmek, okumak, öğrenmek, yüce dinimiz İslam dininin ilk emridir. İlk emri oku olan bir dinin mensubu ve kaleme yemin eden bir Rabbin kuluyuz biz. Yüce kitabımızın farklı ayeti kerimelerinde bizi ilme, öğrenmeye, düşünmeye, kendimizi geliştirmeye davet eden birçok ayeti kerime var. Kulun, insanın ilmi talep etmek için gayret göstermesi önemli. Ama bu gayreti, bu çabayı ilmi elde etmek, bilgiyle buluşmak için bir süreç yönetirken neye dikkat etmesi gerektiğini ifade eden ve ilminin artmasına yönelik bir dua öğretisi de bulunan Taha suresinin 114. ayeti kerimesine bugün beraberce bakmış olacağız. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümdar olan Cenab-ı Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimeye baktığımız zaman Cenab-ı Allah'ın vahyi alırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi ezberleyebilmek için hızlı bir şekilde tekrar ettiğine dair rivayetler vardır. İşte Efendimizin bu haline yönelik bir uyarı, bir hatırlatma ilk olarak ayette önümüze çıkıyor. Ve ayetin birinci anlamı bu. Yani vahyi alırken aceleci davranma. Tabii Peygamberimizin içerisinde bulunduğu vahiy sürecine dair ortaya koyduğu tavra bir uyarı var ama bu aynı zamanda bize, her birimize, bugün bu ayeti okuyan hepimize yönelik bir mesaj da veriyor. O da şudur. İlim, ilim öğrenmek, bilgi sahibi olmak bir sabır işidir. İlimde, ilimle, bilgiyle buluşmada aceleci davranmamak gerekir. Bilginin oturabilmesi, ilme sahip olmak bir süreç gerektirir. Ve sabırla bu süreç tamamlanmalıdır. Şimdi teknoloji çağında biraz bilgiye çabuk ulaşabiliyor gibiyiz ama bu gerçek bir ilme sahip olma ve o ilmi ve bilgiyi hayatımıza, zihnimize taşıma noktasında arzu edilen sonuca maalesef bizleri götüremiyor. İlmin tedrici bir süreci olduğunu, sabırla bu sürecin tamamlanması gerektiğini bu ayeti kerimeden anlıyoruz. Bir diğer ayeti kerimeden anlayabileceğimiz, altını çizmemiz gereken bir diğer husus da kuşkusuz şudur. Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler, bize verilen mesajlar, bize gönderilen bilgilerin ortaya çıkması da bir süreç işidir. İlk okuduğunuzda anlayamadığınız ayetleri daha sonraki okumalarınızda anlayabilirsiniz. Bugün yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'de var olan ilme, bilime, bilgiye dair birçok ayeti kerime ifadesinin zaman içerisinde anlaşıldığını görürüz, buna şahit oluruz. Dolayısıyla Kur'an'ın mesajlarının, anlamının, insana ve dünyaya dair ortaya koyduğu ilke ve prensiplerin ortaya çıkması noktasında da aceleci olma deniliyor bize. Bu bir süreçtir ve süreç içerisinde Kur'an'ın mesajları daha iyi anlaşılıp öğrenilecektir elbette. İlimle buluşmada aceleci olmama uyarısı yapıldıktan sonra ayet-i kerimenin son kısmında bir dua ifadesi var öğretilen. Rabbi zidni ilme, Rabbim ilmimi artır. İlmin kaynağı Cenab-ı Allah'tır. Bizi ilimle, bilgiyle buluşturacak olan O'dur. öğrenmemizi sağlayacak zihnimizi, aklımızı, zekamızı bize lütfeden Rabbimizdir. Elbette kulun gayreti, çabası, emeği, ilim sahibi olması için önemlidir. İlim sahibi olmak, insanın ortaya koyacağı gayretle mümkündür. Rızık, mal, servet, bunlara dair belki Cenab-ı Allah'ın takdiriyle beklenilen, beklenilmeyen nimetlerle buluşma söz konusu olabilir. Ama ilim sahibi olmak insanın, kulun, beşerin gayretiyle olacak bir eylem, bir güzelliktir. Kulun gayreti ve çabası önemli ve dinimiz bize bu gayreti emrediyor. En başta söylediğimiz gibi Yüce Kitabımızın ilk gelen ayetiyle de emrolunuyoruz. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde de ilim talep etmenin, öğrenmenin her Müslüman kadına ve erkeğe farz olduğunu bize bildirdiğini biliyoruz. Peygamberimiz sadece sözleriyle değil uygulamalarıyla da ilmin, bilginin, ilim öğrenmenin önemine dair bize örneklikler bırakıyor. Bedir Harbi sonrasında esir olan insanların salıverilebilmesi için okuma yazma bilenlere 10 kişiye okuma yazmayı öğretme şartını ortaya koyuyor. Bu çok önemli bir derstir bize, bizim hayatımıza dair. Şöyle ki toplumun ilimle buluşması, bilgiyle buluşması, öğrenebilmesi için her fırsatı değerlendirmiş oluyor Peygamberimiz. Bir diğer alacağımız ders, düşmanı olan, dün savaş meydanında harp ettiği insanlara karşısına arkadaşlarını öğrenci olarak oturtuyor Peygamberimiz. Yani ehli küfrün, kafirlerin, müşriklerin, düşmanınızın elinde, zihninde bir bilgi varsa onu öğrenebilmek için öğrenci olabileceğimizi anlamış ve öğrenmiş oluyoruz. Onların teknolojisiyle, bilgisiyle buluşabilmek için buna verilen bir ruhsat olarak da bu uygulama yine önümüzde duruyor. İnsanın, kulun gayreti, çabası, emeği çok önemli ama nihayetinde her şey yüceler yücesi Rabbimizin elinde. Kolaylaştıracak olan o, hızlandıracak olan o, bilgiyle buluşturacak olan, zihnimize yerleştirdiğimiz bilgiyi kalıcı kılacak olan o, yüce Rabbimiz. Dolayısıyla işte bu ayeti kerime ilmimizin artması, elde ettiğimiz bilgilerin bir anlamda kalıcı olması için Rabbimize sığınmayı bize öğretmiş oluyor. Cenab-ı Allah öğrenmeyi arzu ettiğimiz güzellikleri kolayca öğrenebilmeyi, öğrendiklerimizle amel edebilmeyi ve ilmimizin, bilgimizin artmasını her birimize nasip eylesin. Hayırlı günleriniz olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif.
3: Zinnuri Altınbay. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlar.

Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de: teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Beled Suresi 1-20. Ayet-i Kerimeler.

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Birden bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Rad Suresi. Rad Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 13. suresidir. 43 ayeti bulunan sure, Musaf'ta 13. cüzedir ve 6 sayfadan oluşmaktadır. Surenin Mekke döneminde mi, Medine döneminde mi indiği konusunda ihtilaf bulunmaktadır. Ancak içeriğindeki ayetlerin üslubu ve ele alınan konular göz önünde bulundurulduğunda Mekki olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Sure, huruf-u mukatta harflerinden elif, lam, mim, ra ile başlamaktadır. İlk ayette bu harflerin arkasından Kur'an-ı Kerim hakkında Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz buyurulmaktadır. Rad suresi adını 13. ayette geçen ve gök gürültüsü anlamına gelen Rad kelimesinden almıştır. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. Onun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken O yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. Onun azabı pek şiddetlidir. Buyurulan ayette yaratılmışların tamamı gibi gök gürültüsünün de hal diliyle ya da kendisine yüklenen görevi yerine getirmek suretiyle yaratanın büyüklük ve yüceliğini tesbih ettiği vurgulanmaktadır. Sure bütünüyle Allah'a imanı telkin eder. Ahireti inkar edenleri eleştirir. İnsanların hakkı batıldan ayırmaları için ihtiyaç duyacakları örnekleri somut olaylar üzerinden verir. Cennet ve cehennemin hallerinden söz eder. Rad suresi itikadi konuları ele almaktadır. Bu bağlamda Allah'ın varlığını kainatta görünen yönüyle anlatan ayetler ağırlıktadır. Bu ayetlerde Yüce Allah'ın kudreti öne çıkmaktadır. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Ayetinde geçen Allah'ın arşa istivası ifadesi, Allah'ın bir sıfatıdır. Ancak anlamına dair kesin bir açıklama yapılamaz. Yüce Allah'ın zamandan ve mekandan münezzeh olmakla birlikte yaratılmış bir nesne olan arşla ilişkisini kavramak mümkün değildir. Bu nedenle sahabe tarafından da yorumlanmamış, gerçek anlamını yalnız Allah'ın bileceği bu konu iman alanında bırakılmıştır. Rad suresi, yeryüzünde ancak görmeyi bilenlerin ibret alacağı olayları gözler önüne sermektedir. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Rad suresi 3. ayet. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Rad suresi 4. ayet. Rad suresi, bilgisi sınırlı ve değişmeye açık olan insana karşı Allah'ın bilgisinin sonsuz ve kesin oluşuna işaret eder. Allah, insanın yaratılışından itibaren bütün hayat safhalarının gizledikleri ve açığa çıkardıklarının şahididir. Onun yarattığı her şey var olmasının ve Allah'ın yaratma planının gerektirdiği şartlara uygundur. Allah, her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. Rad Suresi 8. Ayet. O görüneni de, görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Rad Suresi 9. Ayet. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Rad Suresi 10. Ayet. Mekke müşrikleri Allah'a ve elçisine iman etmek için mucizeler görmek istemişler. Bunu, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya sözleriyle dile getirmişler. Allah da onlara bunun ancak kendi iradesiyle mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır.

sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. Rad Suresi 43. Ayet. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Rad Suresi 32. Ayet. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O, herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler, dünya hayatından kimin kazançlı çıkacağını yakında anlayacaklardır. Rad Suresi 42. Ayet. Kur'an, ele aldığı konular hakkında misaller vererek muhataplarını düşünmeye davet eder. Kur'an'ın ilk muhatapları olan Araplar, dili en iyi düzeyde kullandıkları, fesahat ve belagatte ileri oldukları için özellikle Mekki surelerde onların bu yönüne hitap edilmiştir. Arapların önemli üzerinde durdukları mesel getirme metodu Kur'an'da geniş yer tutar. Meselde bir şeyin bir veya birkaç yönden başka bir şeye benzetilmesi söz konusudur. Ve bu durum Rad suresindeki birçok ayette tekrarlanmıştır. Rad suresi 14. ayette Allah dışındaki varlıklara el açıp istekte bulunanların, Allah'tan başkasına yalvarıp yakaranların durumu, susadığı ve susuzluğunu gidermek için suya ulaştığı zaman ellerini öylesine uzatan, suyu avcuna biriktirip içmeyi akıl edemeyen kimseye benzetilmiştir. Bu nasıl boş bir çabaysa müşriklerinki de öyledir. Dua edilmeye layık olan O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avcunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası hep boşa gider. Rad Suresi 14. Ayet. Göklerin ve yerin Allah tarafından yaratıldığını bile bile kendilerine fayda ya da zarar veremeyecek putları ona ortak koşanların durumu, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Benzetmesiyle açıklanmıştır. Rad Suresi 16 ve 19. Ayetler. Surenin 17. ayetinde, O gökten su indirdi. Su, vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek, süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah, hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince, o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Buyurulmuş, hak aydınlığa ve gökten inen suya, batılsa karanlığı ve işe yaramadığı için atılan köpüğe benzetilmiştir. Rad suresi 11. ayette toplum yapısının oluşumunda insanın önemli rolüne işaret eder. Toplumun ıslahı da bozulması da bireyden başlar. İnsan doğru yoldan sapmadığı sürece sıkıntıya uğramaz. Sorumsuzca davranmaya başladığı zamansa cezasını çeker. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Rad Suresi 11. Ayet. Rad suresinde cennet ve cehennemden söz eden ayetler şunlardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların, biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar

0: bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Rad Suresi 5. Ayet. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde onların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Rad Suresi 18. Ayet. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri Adın cennetleridir. Melekler de, sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu, diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Rad Suresi 23 ve 24. Ayetler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. Rad Suresi 29. Ayet. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Rad Suresi 35. Ayet. Rad Suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Yüce Allah Rad Suresi 19. Ayette, Rabbinin elçisine indirdiği kitabın hak olduğunu bilen kimseleri akıl sahibi olarak nitelendirmiş, bu kulların sözüne sadık ve yalan söylemeyen kimseler olduklarını belirttikten sonra onları cennetle müjdelemiştir. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet sadece onlarındır. Rad Suresi 20 ila 22. Ayetler.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih okunur. İsra Suresi 78 ila 84. Ayetler.

قل كل يعمل على شاكلته فرب

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus bir nafile ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rızık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, Levh-i Mahfuz'da yazılıdır. Hud Suresi 6. Ayet. Yüce Rabbimiz bu ayette, insanlar dahil bütün canlıların rızıklarının kendisine ait olduğunu belirtmektedir. Yeryüzünde sürünen, hareket eden, yürüyen, sularda yüzen, gökyüzünde uçan veya başka şekillerde hareket eden, büyük küçük, görülebilen ve görülmeyen bütün canlıları yaratan ve rızıklarını veren Allah'tır. Allah'ın güzel isimlerinden biri de çok rızık veren anlamına gelen Rezzak'tır. Rızık verenin kendisi olduğunu belirten Yüce Rabbimiz, başka ayetlerde de buna vurgu yaparak şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah rızık verendir. Güçlüdür, çok kuvvetlidir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar. Onları da, sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Yukarıda meallerini verdiğimiz ayetlerden de anlaşıldığı üzere, rızkı veren Yüce Rabbimizdir. Ancak bu yaratılan rızkı elde etmemiz bizim gayretlerimize bağlıdır. Yoksa bunu, nasıl olsa rızkım Allah'a aittir, benim çalışmama gerek yok, rızkım ayağıma gelecektir şeklinde anlamak yanlıştır. Bu yanlışlığın uzantılarını her ne kadar yaygın olmasa da toplumda zaman zaman görmekteyiz. Maalesef kimi insanlar Allah'a tevekkülle rızık için gayret göstermeyi birbirine zıt gibi anlamaktadırlar. Oysa ki burada herhangi bir zıtlık bulunmadığı gibi, tam tersine bu iki kavram arasında ince bir uyum vardır. O da insanın rızkına ulaşmak için elinden gelen tüm gayreti göstermesi ama sonucu Allah'a bırakıp ona tevekkül etmesidir. Rızkı verenin Rabbimiz olması, bizim çalışmadan, rızkımızın peşine koşmadan rızkımızın ayağımıza geleceği anlamına gelmez. Tam tersine, insan için ancak çalıştığı vardır ayeti gereğince, rızkımızı temin için çalışmamız, gayret göstermemiz yine Yüce Rabbimizin emridir. Bizler var gücümüzle çalıştıktan sonra sonucu Allah'a bırakır, ona tevekkül ederiz. Canlı varlıklardan insan, rızkını kendi akıl ve iradesini kullanarak

elde eder. İnsan dışındaki canlılarsa yine Allah tarafından kendilerine verilen içgüdüyle bu rızıklarını ararlar ve Rabbimiz de onların rızıklarına ulaşmalarını kolaylaştırır. Kişinin herhangi bir sebebe başvurmadan rızkının ayağına gelmesini beklemesi dinimize göre doğru değildir. Bir kimsenin çalışmadan rızkının ayağına gelmesini beklemesi miskinlik ve tembellikten başka bir şey değildir. Doğru olan davranış, insanın çalışarak bir iş için gerekli olan altyapıyı yerine getirdikten sonra Allah'a tevekkül edip rızkının ve kazancının artması için dua etmesidir. Yüce Allah her canlı için yaratılışına uygun rızık yaratmış, canlılara rızık elde etme yollarını öğretmiştir. Biz insanlar da Allah'ın bizler için var ettiği rızkı kazanmak için yeryüzüne dağılıp çalışmak zorundayız. Yüce Rabbimiz insanlara akıl ve irade, hayvanlara da içgüdü vermiştir. Bizler aklımızı ve irademizi kullanarak çalışıp kazanmak için rızkımızın peşinde koşarız. Zira Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar bunu gerektirir. Bu anlayış doğrultusunda dikkat etmemiz gereken önemli bir noktada, gerek yaptığımız işte, gerekse alışverişimizde, kazancımızın helal yoldan olmasına dikkat etmektir. Nitekim Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Bu ayetleri aklımızdan çıkarmadan, rızkımızı helal yollardan kazanmalı ve haramlara sapmamalıyız.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Muhammed Habib İspirli. Cin Suresi 1 ila 13. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek ki,

Mızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki, yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 138. ayetin tefsiri. Bu anlamına gelen işaret zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği yorumu esas alınarak mealinde bu Kur'an denmiştir. Buna göre ayet, Kur'an'ın bütün insanlar için hakla batılı, yanlışla doğruyu birbirinden ayırt eden, açıklayan ve doğru yola ileten bir kitap, özellikle takva sahipleri için

bir ibret ve öğüt olduğunu ifade eder. Diğer bir yoruma göre ise burada, Allah'ın sünnetinin geçmiş milletlere de aynen uygulandığını haber veren bir önceki ayete işaret edilmekte, yani 137. ayetteki ifadenin insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüt olduğu belirtilmektedir. İbn-i Aşur'a göre bu durumda ayet, zaferle güzel sonucun, yenilgiyle kötü sonucun ayrı ayrı şeyler olduğunu bilmeyenler için bir açıklama ve sebep-sonuç ilişkisini kurabilmeleri için yol gösterici bir kılavuzdur. Çünkü zaferin gerçek sebebi iyilik ve iyi haldir. Bu ayet aynı zamanda insanların fesattan sakınmaları ve bizden daha güçlü kim var diyerek gücüne aldanan Ad kavmi gibi aldanmamaları için bir öğüttür. Ali İmran Suresi 139. Ayetin Tefsiri. Müslümanları teselli etme amacı taşıdığı anlaşılan ayet, yenmenin de yenilmenin de Allah'ın değişmez kanunu olduğunu, dolayısıyla Uhud Savaşı'nda uğradıkları yenilgiden dolayı ümitsizliğe kapılmamaları gerektiğini onlara hatırlatmakta, güçlü bir imana sahip olmanın verdiği azim ve kararlılık sayesinde nice zaferlere ulaşmanın mümkün olacağını müjdelemektedir. Bu, Yüce Allah'ın peygamberine ve samimiyetle onlara inanan müminlere bir vaadidir. Nitekim başka ayetlerde bunu açıkça bildirmiştir. Ali İmran Suresi 140 ve 141. ayetlerin tefsiri. Genel olarak müfessirler 140. ayette Uhud Savaşı ile Bedir Savaşı'nın mukayesesinin yapıldığı kanaatindedirler. Müşriklerin daha önce Bedir Savaşı'ndaki kayıpları Müslümanların Uhud Savaşı'ndaki kayıplarından az değildi. Ayette buna işaret edilmektedir. Bazı müfessirlere göre sözlükte yara anlamında kullanılan karh kelimesi, ayette mecaz olarak yenilgi anlamında kullanılmıştır. Buna göre Yüce Allah, Uhud Savaşı'nda yenilgiye uğramış olan müminleri teselli etmek ve cesaretlendirmek için onlara Bedir Savaşı'ndaki zaferlerini hatırlatarak buyuruyor ki, eğer siz Uhud'da yenilgiye uğradıysanız hemen üzüntüye kapılıp cesaretinizi yitirmemeli ve zaaf göstermemelisiniz. Bilmelisiniz ki düşmanlarınız da Bedir'de benzeri bir yenilgiye uğramışlardı. Fakat onlar yenildikleri için zaaf göstermemişler, cesaretlerini yitirmemişler, bilakis onlar sizinle savaşmak için azimli ve kararlı bir biçimde hazırlıklarını tamamlamış ve Uhud Savaşı'na gelmişler, sonuçta kararlılıklarının karşılığını da almışlardır. Bu Allah'ın bir kanunudur. Allah onları sevdiği için değil, onlar sabırla ve kararlı bir şekilde savaştıkları için zafere ulaşmışlardır. Sabır ve kararlılık içerisinde çalışıp gayret gösterenler daima başarıya kavuşurlar. Bu ilahi bir kanundur. Ayrıca Müslümanların Uhud'daki yenilgilerinin başka hikmetleri de vardır. Yüce Allah, samimi müminleri ortaya çıkarmak ve onların bir kısmını şehitlik rütbesine erdirmek, müminleri günahlarından ve kusurlarından arındırıp tertemiz hale getirmek ve kafirleri helak etmek için bu zafer ve yenilgileri insanlar arasında döndürüp durmuş, acı ve tatlı günleri her iki tarafa da tattırmıştır. Eğer bütün savaşlarda müminler yenen, kafirler yenilen taraf olsalardı, o zaman hayatın imtihan oluşunun bir değeri kalmadığı gibi serbest iradeyle iman etme imkanı da ortadan kalkardı. Kafirler ister istemez imana zorlanmış olurlardı. İşte bu gibi hikmetlere binaen Yüce Allah, zaferi ve yenilgiyi kafirlerle müminler arasında döndürmekte, her iki taraf da acı ve tatlı günler yaşamaktadır. Ancak müminlerin ölülerine şehitlik rütbesini vererek onları cennetine koyacağına işaret ederken, zalimleri sevmediğini bildirmek suretiyle de kafirlerin ölülerini cehennemine sokacağını ima etmektedir. Demek ki yaralanmak, öldürülmek veya yenilmek, bir tarafa değer kazandırıp günahlardan arınma imkanı sağlarken, diğer tarafa zillet ve kayıp vermektedir. Nitekim Bedir'de müşriklerin yara alıp yenilmeleri onlara zillet ve kayıp getirdiği halde, Uhud'da müminlerin şehit olmaları, yaralanmaları ve yenilmeleri onlara günahlardan arınma ve manevi kirlerden temizlenme şerefini kazandırmıştır. Ayrıca sonraki savaşlar için bir ders olmuştur. Nitekim müminler bütün yaralarına ve acılarına rağmen Uhud Savaşı'nın ardından müşrikleri Hamraül Esed denilen yere kadar takip ederek imanlarının ne derece kuvvetlendiğini ve Hazreti Peygamber'e ne derecede bağlı olduklarını göstermişlerdir.

0: Allah'ın ortaya çıkarması için şeklinde tercüme ettiğimiz 140. ayetteki liyaleme ifadesi, Allah'ın ezeli ilminde var olan bilgiyi vakıa ile ayan beyan ortaya koyması veya mümini münafıktan ayırt etme hükmünü vermesi şeklinde tefsir edilmiştir. Bu sebeple mealinde şehitler anlamı verilen şüheda kelimesi, Bakara suresinin 143. ayetinde olduğu gibi şahitler şeklinde de tercüme edilebilir. Bu durumda ayetin meali şöyle olur: Allah sizden insanlar üzerine şahitler edinsin diye böyle yaptı. Ali İmran suresi 142. ayetin tefsiri. Bu soruyla Yüce Allah müminlere hitap ederek onlara ilahi bir yasasını, yani nihai başarının iyilikler uğrunda gösterilecek özverilere bağlı olduğunu hatırlatmakta, Allah yolunda cihad etmeden ve cihadın gerektirdiği yaralanma, acı, ağrı gibi sıkıntılara katlanmadan, hatta canını feda etmeyi göze almadan ve buna katlananlarla katlanmayanlar ayırt edilmeden cennete girmeyi düşünmemeleri gerektiğine işaret buyurmaktadır. Nitekim Bakara suresinin 214. ayetinde de, "Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız?" buyurularak, önceki peygamberlerin ve ümmetlerinin yaptıkları gibi yüce değerler uğrunda özverilerde bulunmadan başarılı olunamayacağı ve cennete girilemeyeceği haber verilmiştir. Geçmişte bazı ümmetler yoksulluk, savaş ve benzeri çeşitli sıkıntılarla imtihan edilmişler, sarsıntılar geçirmişler, fakat yıkılmamışlar, sabretmişler ve sonuna kadar imanlarında sebat etmişlerdir. Bir gün mutlaka Allah'ın yardımının kendilerine erişeceğine ve zafere kavuşacaklarına dair ümitlerini yitirmemişler, nihayet Allah'ın yardımına ve zafere kavuştukları gibi cennete girmeye de hak kazanmışlardır. Şimdi Yüce Allah, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden de bu özveriyi istemekte, imanlarını ve kutsal değerlerini koruma uğrunda mal ve canlarını feda edebilenlerle, mallarını ve canlarını kutsal değerlerin üstünde tutanlar birbirinden ayırt edilmedikçe cennete girmeyi düşünmemeleri gerektiğini bildirmektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Ahmet Demir. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Hac Suresi 73 ila 78. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi, O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Şu an itibariyle bizi dinleyen değerli dostlar, her neredeyseniz hepinizi en kalbi selamlarımla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Kur'an Hocası programımızda bugün de Beled suresinden okumaya devam edeceğiz inşallah. Öyle ki Beled suresinin son 4 ayeti kerimesi bugünkü programımızın konusu olacak. Beled suresinin 17, 18, 19 ve 20. ayetleriyle Beled suresini de tamamlamış olacağız. Her zaman olduğu gibi yine birlikte okuyacağız tabii ki. 594. sayfada yer almakta bu ayeti kerimeler. 3 defa beraberce tekrar ediyoruz. Evet buyurun, okuyoruz.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة.

المشأمة عليهم نار مؤصدة. تكرر كيروس.

المشأمة عليهم نار مؤصدة. Son kez tekrar ediyoruz.

0: المرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Allah kabul eylesin aziz dostlar, kıymetli dinleyenler. Beled suresinin son 4 ayetini okuduk. Bu ayetlerde de şüphesiz dikkate alacağımız hususlar var. İlk okuduğumuz ayetten, yani 17. ayetten başlayalım.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا
1: diye başlıyor. Burada sümme, sa harfi peltek, mim şeddeli ve tutarak okuyoruz.
0: Sümme kâne minellezîne âmenû. Minellezîne âmenû.
1: Bakınız kelimeler ayrı ayrı.
0: Minellezîne âmenû.
1: Bu şekilde ayrı okuyoruz yani. Ellezîne âmenû ayrı ayrı ama arada sekte yapmıyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Ya da daha öncesinden başlarsak.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا
1: Hiç sekte yok. Burada كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ derken
0: كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ
1: ayrı olduğunu ifade etmemiz, evet, kelimelerin ayrı olduğunu ifade etmemiz için azıcık bir ses vurgusu yeterlidir değerli dostlar. Bir kez daha okuyayım bu açıklamamı gösterecek.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
1: Burada da yine kelime birlikteliğini korumak adına, yani kelimedeki harf birliğini korumak, kelimeyi bölmemek adına bu vetevasav kelimesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Aslında Asr suresini okurken çok detaylı durmuştum ama burada bir kez daha hatırlatayım. Çünkü hataların yapıldığına rastlayınca herkesin duymadığı, tabii ki herkesin duyması da belki mümkün değil, söz konusu değil ama belki bugün duyulur diye hatırlatacağım. وَتَوَاصَوْ Bu bir kelimedir. Burada durulacaksa وَتَوَاصَوْ en azından buraya kadar okunmalıdır. Ama وَتَوَا diye okuyup da sonra وَتَوَاصَوْ diye devam etmek yanlış bir duruştur. وَتَوَا'da durulmaz. Çünkü kelimeyi bölmüş oluruz. Onun için
0: وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
1: en uygun olan buraya kadardır. Ama şayet bir sabri kelimesini okumaya nefesimiz yetmiyorsa en azından وَتَوَاصَوْا diye buraya kadar gelmek gerekir.
0: وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

المرحمة وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أولئك ده yine meddi muttasıl vardı biliyoruz. Dört elif miktarı kadar uzatabiliyoruz bunu. Ulaike ashabul meymene vellezine keferu. Bu vellezine zel harfini ince okuyarak. Zel harfinin çıkışı biliyorsunuz. Dil ucunu üst ön dişlerin başına değdirip dil ucunu çok az dışarı çıkaracak şekilde. Bakınız, iki çene arasına değil aziz dostlar. Dil ucunu üst ön dişlerin başlarına birazcık değdirerek. Tabii dil üstü demektir, uçla da kastımız o. Dil ucunun üstünü üst ön dişlerin başına biraz değdirerek. Vellezine ve ince okuyarak peltek olan bu harfi çıkarıyoruz. Vellezine keferu bi ayatina hum ashabul meş'eme. Ashabul meş'eme. Asha. E. Bakınız E sesiyle sat harfi kalın ama es. Hemzenin sesi kalınlaşmıyor. Ashabul meş'eme. Meş'eme. Sonu ha ile bitiyor. Son ayeti kerime ise aleyhim narun sade. Aleyhim ayn. Ayn harfiyle başlıyor kelime. Aleyhim narun, narun, evet ra kalın ama idgam ile okuduğumuz için narun müsade, müsade, mim ötresiyle hemzeye bağlanıyor, mü, mü, hemzeden herhangi bir ses çıkmıyor, ses orada hapsedilip kalıyor. Yani hareket sesi çıkmıyor. Müsade. Sat kalın, dal ince. Bunların arasındaki ses farkını da korumamız gerekiyor. Yani sat kalın. Ondan sonra gelen dal harfi ince olmalı. Müsade. Müsade. Bunu yanlışlıkla müsade şeklinde dalda kalın okumayalım lütfen. Bir kez daha okuyorum son ayeti. Aleyhim narun müsade. Evet, bu şekilde ayet-i kerimeleri tamamlamış olduk. Bir kez de birlikte okuyalım bugün okuduğumuz ayetleri. Buyurun.

0: بُالْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Evet kıymetli dostlar, bugün de Kur'an Hocası programımızın sonuna geldik. Bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde Kur'an Hocası programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.

0: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Özün sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinatun ve la nevm. Lehu ma fis semawati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfe'u indehu illa biiznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. Ve la yuhitun bi şey'in min ilmihi illa bima şa'a. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.
1: Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Faiz, hak edilmemiş fazlalık. Cahiliye döneminde kolay kazanma hırsına kapılmış bazı insanlar, paraya ihtiyacı olan kimselere borç veriyor, fakat bu borcu fazlasıyla geri almayı şart koşuyorlardı. Bazıları da herhangi bir nedenle bir alacağını zamanında tahsil edemediğinde, borçluya süre veriyor, fakat bu ek süre karşılığında alacaklarını artırıyorlardı. Dolayısıyla zor durumdaki borçlunun ödeyeceği para, zaman geçtikçe kat kat fazlalaşmış oluyordu. Hak edilmeden alınan bu fazlalıklara faiz denmekteydi. Faiz, mal hırsına kapılmanın göstergelerinden biridir. Bu derece mal sevgisi içinde bulunan kimselerin hakiki bir kulluk yapmaları ve Allah yolunda canla başla mücadele etmeleri zordur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, faizden uzak durmak, Müslüman olmanın ve Allah'tan korkmanın bir gereğidir.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mansur Sağar. Duha Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Enam Suresi 51 ila 59. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki, selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki, sizden kim cahillikle bir kabahat işler de, sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse, bilmiş olun ki, O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam, o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Nur Suresi 27 ila 29. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Duman. Şura Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün ikinci cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. İslam toplumu bilinç eğitimiyle inşa edilir. Allah'a kulluk bilinciyle yönelenler, helal kazançla dengeli aileler kuranlar, günah ve suç işlemekten kaçınanlar bu konuda ilk adımı atmış olurlar. İkinci cüzde Bakara suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Önceki cüzde İsrailoğullarının hatalarından ve günahlarından bahsediliyordu. Bunlar kitabı ve peygamberin yolunu terk etmekten kaynaklanıyordu. Bu cüzde de Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetine aynı hatalara düşmemeleri için temel ahkam konuları hatırlatılmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda ilk olarak ibadet bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde sadece Allah'a kulluk edilmeli. Burada namaz, oruç, hac ve infak konuları anlatılıyor. Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam'dan itibaren emredilen temel ibadetlerle insanlık tarih boyu eğitilmiştir. Son din İslam'la bu eğitim mükemmele ulaşmıştır. İkinci olarak helal kazanç ve ideal aile bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde helal kazanmak ve iyi bir aile kurmak gerekir. Ticaret, helal gıda, helal kazanç, faizden kaçınmak, evlilik ve boşanma adabı, süt akrabalığı, yemin ve vasiyet gibi konular açıklanır. İnsanın sosyal hayatı vahye göre yeniden düzenlenir. Ve son olarak üçüncü başlıkta günah işlememe bilinci hususuyla karşılaşıyoruz. Vahyin rehberliğinde salih bir insan olmak gerekir. İnsan öldürmenin günahı ve cezası gibi bazı konular aktarılıyor ve her konuda Müslümanca tavır göstermemiz isteniyor. Zira günah ve suç oranının yükseldiği toplumlarda can ve mal güvenliği ve bereket ortadan kalkıyor. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. İkinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan bir kısım sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini dosdoğru yola iletir. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıklardan uzak bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ehli kitaba her türlü mucizeyi getirsen, onlar yine de senin kıblene asla dönmezler. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelen kesin bilgiden sonra onların arzusuna uyarsan, işte o vakit sen kesinlikle hakkı çiğneyenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup, bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek, Rabbinden gelendir. O halde, sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız, yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, haksızlığa saplanmış olanları dışında, insanların aleyhinize kullanacakları bir

sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Dolayısıyla hac ve umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tevbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tevbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayarlar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler, kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer O'na kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgiyendir.

Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse, günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tevbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi, siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır.
Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça, siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa, o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse, artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hasta ise veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda hacdan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa hac sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse bilsin ki, hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için 2 günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler O'nun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O,
hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense, gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin, sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki, Allah cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla alay ederek inkara sapanlar, dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimselerden başkası değildi. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde, savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde, bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar, Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlıgayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız
Zaten onlar sizin kalbiniz.

kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Sana kadınların adet dönemi hakkında soru soruyorlar. De ki, o sıkıntılı bir haldir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tevbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşamaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa, kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşama 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece, onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edecekleri kanaatine varırlarsa, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında,
aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için, analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da, çocuk kendisinden olanın babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın, ne de babası çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz, münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar, 1 yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse, kendilerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi, Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah'tır ve O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediklerinde o,
üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çeviriverdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara, Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi, dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken, onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur, dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti, kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı, dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir, dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok, dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkârcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Mustafa Giden, Vakıa Suresi 1-38. Ayet-i Kerimeler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak, din istismarı.

Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kar gibi anlamlara gelen bu kök istismar kelimesine dönüştüğünde kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur ve bunlar işe dini tahrif ederek başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanların tevhid inancından sapmalarını konu edinen ayetlerde bu duruma işaret eder, onların dinlerini Allah'la birlikte başka ilahlar edinmek suretiyle bozduklarını dile getirir. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Tefsir kaynakları sözü edilen ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in onlar onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş ve ilk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti Peygamber'i tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yunus Suresi 15. Ayet. Onlar bu teklifi sunarken, şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalancılar karşısında sevgili Peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar dini kendilerine siper yapan
herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara suresi 14. ayette, inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise, biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Buraya kadar anlatılanlar, gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların, dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda, güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız ona özgü kılmak şeklinde tercüme edilen muhlisan lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir. Mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimselerin de dini sömürme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım gruplar, kendilerine Kur'an'dan deliller bulduklarını iddia ederek hareketlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Şia, mezhebini tanımlarken, Allah'ın iradesi ve Peygamber'in vasiyetiyle Hazreti Ali'nin Müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğu gibi söylemlere yer verir. Görüşlerini temellendirirken yaptıkları aşırı yorumlar, tefsir rivayetlerinde de karşımıza çıkar. Bu grubun tefsirlerinde, kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve ''Ya Rabbi, beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle'' diye dua ettiği şeklindeki rivayetlere rastlamak mümkündür. Bu rivayet

0: konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti, dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar üretme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Rum Suresi 48 ila 53. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir bilgimiz yok, gaybleri hakkında bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hesap ve ceza gününün büyüklüğü. Dünya hayatı vakti geldiğinde sona erecek, kıyametin kopuşuyla birlikte hesap ve büyük mahkeme başlayacaktır. İnsanlar Allah'a imandan, itaat ve kulluk görevlerinden sorguya çekileceklerdir. En ufak iyilik ve kötülük karşılığını bulacak, kimseye en ufak bir haksızlık olmayacaktır. Mutlak adalet,

0: büyük mahkemede kıyamet koptuktan sonra gerçekleşecektir. O anında tek ve mutlak hakimi yalnız Allah'tır. Allah'ın yüceliği ve kıyamet gününün dehşeti karşısında Allah'ın peygamberi dahi, "Ey Rabbimiz, ancak sen bilirsin. Bizim ilmimiz seninkinin yanında bir hiçtir," diyecektir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, kıyamet ve hesap haktır. Bu hesap için hazırlık yapmak gerekir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 41 ila 45. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfe'u indehu illa biiznih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi, dilediği müstesna, kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Yaşar Cuadar. Taha Suresi 105 ila 115. Ayet-i Kerimeler.

فانت

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Helal ve haram. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Maide Suresi 87-88. Ayetler. Yüce Allah'ın kesin ve bağlayıcı bir ifade ve üslupla yasakladığı fiillere haram denmektedir. Haramı belirleme yetkisi yalnız Allah'a aittir. Onun dışında hiç kimsenin haramı belirleme yetkisi yoktur. Peygamberimizin bu konudaki hadisleri ise Allah'ın iradesi ve hükmünü açıklamaktan ibarettir. Kur'an ve sünnet haramı belirlerken ayrıntıdan ziyade ana ilkeler ve genel kurallar ortaya koymuş, bu kuralların her devirde anlaşılıp uygulanabilir tarzda takdim edilmesini ise o devrin yetkin ve ehil İslam alimlerine bırakmıştır. Dinen haram kılınan bir şeye kasıtlı olarak helal demek, kişiyi İslam dairesinin dışına çıkarır. Ayrıca bu durum Allah adına yalan uydurmaktır. Yüce kitabımızda konuyla ilgili şöyle buyurulmaktadır: dilleriniz yalana alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Ayrıca Allah'ın helal kıldığı bir şeyi bir kimsenin iyi niyetle de olsa haram kılma yetkisi olmadığı gibi, böyle bir davranış ve anlayış da uygun görülmemiştir. Peygamberimizin yaşadığı dönemde bazı Müslümanlar dünyadan el etek çekmek istemişler, özellikle yeme içme, dinlenme, giyim kuşam, evlenme ve evlilik hayatının gereklerini yerine getirme konularında mahrumiyeti yaşama biçimi haline getirmeye yönelmişlerdir. Onların bu tutumları hem kendilerine hem de aile fertlerine zarar verdiği için Peygamberimiz onları uyarmıştır. Bu itibarla İslam'da kesin bir dille yasaklanmayan ve insanın yararına olan her şey helaldir. Bu ilke hiçbir sınır tanımaksızın her türlü davranışın meşru sayılma anlayışına düşülebilir endişesiyle bazen ihtiyatla karşılanmıştır. Ancak ihtiyatta ölçüyü kaçırma, kişilerin gereksiz yere dinin ölçülerini sınırlandırmalarına neden olmuştur. Ayette sözü edilen genişlik ve özgürlük, sınırın aşılmaması ve Allah'ın yasaklarından sakınma şartına bağlanmıştır. Bununla birlikte helallerin sınırını zorlayıp bazı haramları helal haline getirmemeye özen göstermeliyiz. Helal olmak kaydıyla kazanca herhangi bir sınırlandırma getirilmemiştir. Kazancımız ne kadar olursa olsun her insanın harcayacağı miktar bellidir. O halde rızık kaygısıyla harama meyletmemeliyiz. Bize düşen görev kazanmak için çalışmak ve Yüce Allah'ın bu konudaki takdirine razı olmaktır. Şeyh Sadi Gülistan eserinde konuyla ilgili şöyle söylemektedir: eğer Ademoğlunun gönlü rızka olduğu kadar rızkı verene de bağlı olsaydı, makam itibariyle melekleri de geçerdi. Allah, sen gizli ve kendini bilmez bir nutfe halindeyken dahi seni unutmadı. Sana ruh, akıl, idrak, güzellik, söz, tedbir, fikir ve zeka verdi. Omuzlarına iki pazu yerleştirdi, eline 10 tane parmak dizdi. Şimdi mi rızkını unutacak sanıyorsun? Yüce Allah, yaptığımız her şeyden haberdardır ve bizi yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekecektir. Müslümanlar olarak buna gönülden inanırız. O halde rızkımızı haram değil de helal yollardan kazanmaya çalışmalıyız. Haram olan bir kazanç, onu kazanan kul için rızık sayılmasına rağmen, haram olan rızkı, kulun kazanmasına ve yemesine, Yüce Allah'ın rızası yoktur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Kamer Suresi 1-22. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirip, bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet. Ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar, bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler. Ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm. Yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve

Uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İhtiyarlatan ayet. İslam doğruluk dinidir. İslam'la bize öğretilen hakikatler, istikamet sahibi olmamızı ve değer kazanmamızı sağlarken, İslam'dan uzak kalmak, insanlığı sefalet ve felakete sürükler. Ayette geçen dosdoğru ol emri, dinimizin özünü teşkil eden büyük emirlerdendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet sebebiyle, "Beni Hud suresi ihtiyarlattı" buyurarak, dosdoğru ol emrinin bizlere ne kadar ağır bir sorumluluk yüklediğini hissettirmiştir. Ayette ayrıca müminin üç vasfına dikkat çekilmiştir ki bunlar, hakka yönelmek, dosdoğru olmak ve doğruluktan ayrılmamaktır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, sahip olmamız gereken en önemli değerlerden biri doğruluktur. Bir diğer mesajsa, hak yolda olanlardan ayrılmamalıyız.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ali Keleş. Ahzab Suresi 59 ila 68. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar yaptıklarına son vermezlerse seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar yakalanıp öldürülecekler. Bu, Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgi

0: Bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler ve ekleyecekler. Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak. Din istismarı.

Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi, Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kâr gibi anlamlara gelen bu kök, istismar kelimesine dönüştüğünde, kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur ve bunlar işe dini tahrif ederek başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanların tevhid inancından sapmalarını konu edinen ayetlerde bu duruma işaret eder, onların dinlerini Allah'la birlikte başka ilahlar edinmek suretiyle bozduklarını dile getirir. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Tefsir kaynakları sözü edilen ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in onlar onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğunu

olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş ve ilk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti Peygamber'i tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yunus Suresi 15. Ayet. Onlar bu teklifi sunarken, şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalancılar karşısında sevgili Peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar, toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar, dini kendilerine siper yapan, herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara Suresi 14. Ayette, inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Buraya kadar anlatılanlar gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda, güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız ona özgü kılmak şeklinde tercüme edilen muhlisan lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir, mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimse

0: kimselerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve "Ya Rabbi beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle" diye dua ettiği şeklindeki rivayetlere rastlamak mümkündür. Bu rivayet konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar üretme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif.
3: Mithat Damar. Nuh Suresi 21 ila 28. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 49. Bölüm. Bu bölümde talak, tahrim, mülk, kalem ve hakka surelerinin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Talak Suresi.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ya

مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً.

0: تاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: Ey peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa aslında kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah kendisine bir çıkış yolu gösterir. Ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse, onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız, bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَا

0: أن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık

0: ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye, onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد

Ey peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizlice bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp, Allah da durumu peygambere açıklayınca, peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tevbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tevbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan dul ve bakire eşler verebilir.''

يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون

0: جهنم وبئس المصير.
1: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğunda karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu artır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur.
2: وَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَمْرَأَةَ نُوحٍ وَاَمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت

0: Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lot'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı. Ve kendilerine hadi diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O Rabbim demişti. Yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar. Ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar. İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Mülk Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tebârakellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

0: وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
1: Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.
0: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ

0: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
1: Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır.
0: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

0: يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
1: Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız, yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duygusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız.

Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَ

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.

0: De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır. Biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor. Suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Kalem Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nun vel kalemi ve ma yasturun. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun ve inne leke le ecran gayra memnun ve inneke le ala hulukin azim. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا

0: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سنسمه على الخرطوم.
1: نون. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızda hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert, bütün bunlardan sonra bir de neydi belirsiz kimselere, serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız.
0: İnna belavnâhum kemâ belavnâ ashâbel cenneh iz aqsemû leyasrimunnehâ musbihîn ve lâ yestethnûn fetâfe aleyhâ tâifun min rabbike ve hum nâimûn فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على

0: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı: aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz, yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler: Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi.
0: اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اَفَنَجْعَلُ

0: Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada dilediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara, içlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını. İş ciddileşip paçalar sıvandığı gün secdeye çağrılırlar. Ama bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum. Ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar?
1: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ

0: Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yoldaşı Yunus peygamber gibi olma. Hani o öfkeli olarak seslenmişti. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi, o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkârcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar. Şüphe yok o bir delidir derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
1: O gerçekleşecek olay, kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad, kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise şiddetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç

واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.

etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz.''

0: فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
1: Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der. Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka bir yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez.
0: فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ

0: الصادقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır. O, gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde, Ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Talak, Tahrim, Mülk, Kalem ve Haka surelerinin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İlim elde etmek, okumak, öğrenmek, yüce dinimiz İslam dininin ilk emridir. İlk emri oku olan bir dinin mensubu ve kaleme yemin eden bir Rabbin kuluyuz biz. Yüce kitabımızın farklı ayeti kerimelerinde bizi ilme, öğrenmeye, düşünmeye, kendimizi geliştirmeye davet eden birçok ayeti kerime var. Kulun, insanın ilmi talep etmek için gayret göstermesi önemli. Ama bu gayreti, bu çabayı ilmi elde etmek, bilgiyle buluşmak için bir süreç yönetirken neye dikkat etmesi gerektiğini ifade eden ve ilminin artmasına yönelik bir dua öğretisi de bulunan Taha suresinin 114. ayeti kerimesine bugün beraberce bakmış olacağız. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümdar olan Cenab-ı Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimeye baktığımız zaman Cenab-ı Allah'ın vahyi alırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi ezberleyebilmek için hızlı bir şekilde tekrar ettiğine dair rivayetler vardır. İşte Efendimizin bu haline yönelik bir uyarı, bir hatırlatma ilk olarak ayette önümüze çıkıyor. Ve ayetin birinci anlamı bu. Yani vahyi alırken aceleci davranma. Tabii Peygamberimizin içerisinde bulunduğu vahiy sürecine dair ortaya koyduğu tavra bir uyarı var ama bu aynı zamanda bize, her birimize, bugün bu ayeti okuyan hepimize yönelik bir mesaj da veriyor. O da şudur. İlim, ilim öğrenmek, bilgi sahibi olmak bir sabır işidir. İlimde, ilimle, bilgiyle buluşmada aceleci davranmamak gerekir. Bilginin oturabilmesi, ilme sahip olmak bir süreç gerektirir. Ve sabırla bu süreç tamamlanmalıdır. Şimdi teknoloji çağında biraz bilgiye çabuk ulaşabiliyor gibiyiz ama bu gerçek bir ilme sahip olma ve o ilmi ve bilgiyi hayatımıza, zihnimize taşıma noktasında arzu edilen sonuca maalesef bizleri götüremiyor. İlmin tedrici bir süreci olduğunu, sabırla bu sürecin tamamlanması gerektiğini bu ayeti kerimeden anlıyoruz. Bir diğer ayeti kerimeden anlayabileceğimiz, altını çizmemiz gereken bir diğer husus da kuşkusuz şudur. Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler, bize verilen mesajlar, bize gönderilen bilgilerin ortaya çıkması da bir süreç işidir. İlk okuduğunuzda anlayamadığınız ayetleri daha sonraki okumalarınızda anlayabilirsiniz. Bugün yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'de var olan ilme, bilime, bilgiye dair birçok ayeti kerime ifadesinin zaman içerisinde anlaşıldığını görürüz, buna şahit oluruz. Dolayısıyla Kur'an'ın mesajlarının, anlamının, insana ve dünyaya dair ortaya koyduğu ilke ve prensiplerin ortaya çıkması noktasında da aceleci olma deniliyor bize. Bu bir süreçtir ve süreç içerisinde Kur'an'ın mesajları daha iyi anlaşılıp öğrenilecektir elbette. İlimle buluşmada aceleci olmama uyarısı yapıldıktan sonra ayet-i kerimenin son kısmında bir dua ifadesi var öğretilen. Rabbi zidni ilme, Rabbim ilmimi artır. İlmin kaynağı Cenab-ı Allah'tır. Bizi ilimle, bilgiyle buluşturacak olan O'dur. öğrenmemizi sağlayacak zihnimizi, aklımızı, zekamızı bize lütfeden Rabbimizdir. Elbette kulun gayreti, çabası, emeği, ilim sahibi olması için önemlidir. İlim sahibi olmak, insanın ortaya koyacağı gayretle mümkündür. Rızık, mal, servet, bunlara dair belki Cenab-ı Allah'ın takdiriyle beklenilen, beklenilmeyen nimetlerle buluşma söz konusu olabilir. Ama ilim sahibi olmak insanın, kulun, beşerin gayretiyle olacak bir eylem, bir güzelliktir. Kulun gayreti ve çabası önemli ve dinimiz bize bu gayreti emrediyor. En başta söylediğimiz gibi Yüce Kitabımızın ilk gelen ayetiyle de emrolunuyoruz. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde de ilim talep etmenin, öğrenmenin her Müslüman kadına ve erkeğe farz olduğunu bize bildirdiğini biliyoruz. Peygamberimiz sadece sözleriyle değil uygulamalarıyla da ilmin, bilginin, ilim öğrenmenin önemine dair bize örneklikler bırakıyor. Bedir Harbi sonrasında esir olan insanların salıverilebilmesi için okuma yazma bilenlere 10 kişiye okuma yazmayı öğretme şartını ortaya koyuyor. Bu çok önemli bir derstir bize, bizim hayatımıza dair. Şöyle ki toplumun ilimle buluşması, bilgiyle buluşması, öğrenebilmesi için her fırsatı değerlendirmiş oluyor Peygamberimiz. Bir diğer alacağımız ders, düşmanı olan, dün savaş meydanında harp ettiği insanlara karşısına arkadaşlarını öğrenci olarak oturtuyor Peygamberimiz. Yani ehli küfrün, kafirlerin, müşriklerin, düşmanınızın elinde, zihninde bir bilgi varsa onu öğrenebilmek için öğrenci olabileceğimizi anlamış ve öğrenmiş oluyoruz. Onların teknolojisiyle, bilgisiyle buluşabilmek için buna verilen bir ruhsat olarak da bu uygulama yine önümüzde duruyor. İnsanın, kulun gayreti, çabası, emeği çok önemli ama nihayetinde her şey yüceler yücesi Rabbimizin elinde. Kolaylaştıracak olan o, hızlandıracak olan o, bilgiyle buluşturacak olan, zihnimize yerleştirdiğimiz bilgiyi kalıcı kılacak olan o, yüce Rabbimiz. Dolayısıyla işte bu ayeti kerime ilmimizin artması, elde ettiğimiz bilgilerin bir anlamda kalıcı olması için Rabbimize sığınmayı bize öğretmiş oluyor. Cenab-ı Allah öğrenmeyi arzu ettiğimiz güzellikleri kolayca öğrenebilmeyi, öğrendiklerimizle amel edebilmeyi ve ilmimizin, bilgimizin artmasını her birimize nasip eylesin. Hayırlı günleriniz olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi

kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba, yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Takva, müminin varlığını bütünüyle kuşatan bir bilinçtir. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Takvalı olmak, Übey bin Kab'ın benzetmesiyle çok dikkat gerektiren, dikenlerle ve tehlikelerle dolu bir yolculuk yapmak gibidir. Hazreti Ömer, kendisinden takvanın mahiyetini öğrenmek isteyince, Übey bin Kab ona, "Hiç dikenli bir yolda yürüdün mü?" diye sormuştur. Hazreti Ömer, "Evet," deyince, bu sefer Übey, "Peki böyle bir yolda yürürken ne yaptın?" diye tekrar sorar. Hazreti Ömer, "Paçalarımı sıvadım ve mümkün olduğu kadar kendimi korumaya çalıştım," deyince Übey, "İşte takva da böyledir," cevabını verir. Takva, en başta tevhid inancına sahip olmayı ve Rabbimizin buyruklarına boyun eğmeyi gerektirir. Makbul iman, şirke bulaşmamış olandır. Cenab-ı Allah'a kulluk görevlerini yerine getirmek, takva ile eş anlamlıdır. Bu yüzden takva üzere davranışlar sergileyen, şirkten korunmuş ve kulluğu sadece Allah Teala'ya yapmış olur. Gönülden Allah'a bağlanıp takva sahibi olanlara, yüce yaratıcı, gökten ve yerden nice bereket ve hayırlar nasip eder. Takvanın bir boyutu da Allah'a itaat adına onun elçilerine itaattir. Peygamberleri koşulsuz onaylayan kişi müttaki olarak nitelendirilir. Ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. Müttakiler özde, sözde ve eylemde Allah Resulüne saygı gösterirler. Onlar hiçbir şekilde onun önüne geçmezler. Çünkü ona itaat, takvanın bir göstergesidir. Takva, samimi olanla olmayanı birbirinden ayıran bilinçlilik halidir. Bu bilinç, kişinin hem kalbini hem de davranışlarını kuşatır. Müttaki olanla olmayan arasındaki fark, bir takım sıkıntılarda ve sınamalarda daha net anlaşılır. Bunun örneği Uhud Savaşı'nda yaşanmıştır. Uhud Savaşı'nda bazıları, "Muhammed'e bizden kim inanmış, kim inanmamış haber versin," demişlerdi. Bunun üzerine, "Ey inkar edenler, Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah gaybı bildirmek için peygamberlerinden dilediğini seçer. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin, inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için büyük bir ödül vardır." ayeti inmiştir. Böylece takva hem imanın hem de itaatin göstergesi olmuştur. Allah'a inanan ve ona itaatsizlikten sakınanlar, dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu bilirler. Öte yandan Yüce Allah'tan, onun yüceliğine aykırı şeyler istemek, takvayla davranan birine yakışmaz. Allah'a teslim olmak, ondan korkmak ve namazı dosdoğru kılmak, ilahi emirlerdendir. Müttaki, namaza yalnız kendisi dikkat etmekle kalmaz, yakın çevresini de bu ibadete özendirir. Oruç da Allah'ın emri olduğundan, oruç tutmak, ona karşı gelmekten sakınmanın başka bir göstergesidir. Hac ise, en hayırlı azık olan takvayı besleyen diğer bir ibadettir. Kesilen kurbanların da ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece kulun bu ibadeti yaparken gönlünde taşıdığı niyeti ve takva duygusudur. Kendilerine ilim verilen kimselere Kur'an okunduğu zaman hürmetle secdeye kapanırlar. Rablerini tesbih edip şanını yüceltirler. Takva ile davranan, okunan Kur'an'ı kulak vererek sessizce dinler. Allah'ı daima hatırında tutar ve anar, zikir, tezekkür. Ona ibadetle meşgul olur ve kullukta kibre kapılmaz. Takva, büyüyü, sihri de engelleyen bir zırhtır. Müttakilerin davranışlarına canlı bir örnek de şu ayette dile getirilmiştir. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Uhud Savaşı sonrasında müşriklerin ordusunun Medine'de Müslümanlara saldırma ihtimali vardı. Ancak komutanları Ebu Süfyan'ın kalbine korku girmesiyle buna yeltenemediler. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın böyle bir durumdan faydalanacağını düşünmüştü. Bu yüzden ashaba müşrikleri takip etmeleri çağrısında bulundu. Müminler savaş yorgunu ve yaralı olmalarına rağmen bu çağrıya uydular. İşte bu ayette Allah'a ve peygamberine karşı gelmekten sakınan müminler anlatılmıştır. Sakınanlar, yani takva duygusuyla hareket edenler, her işlerinde yalnızca Allah'ı hoşnut etmeyi, O'nun sevgisini kazanmayı umarlar. Maddi ve manevi tehlikeler karşısında imanları kuvvetlenir ve şunu derler: Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Takva sahibi müminler sabreder, sözlerini tutar ve yeminlerini bozmazlar. Onlar akraba ile ilişkileri koparmaz, Rablerine saygıda kusur etmez, günahtan sakınır ve kötü hesaptan korkarlar. Mabetler onlar için kıymetlidir. Mescid-i Haram'ın hizmet ve idaresine layık olanlar, gönüllerinde Allah korkusunu taşıyanlardır. Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve onun azabından sakınanlar imar ederler. Müminin korkup çekinmesi, Allah'ı yüceltme, ona kulluk etme ve ona boyun eğme konusunda titizlik göstermesi, yanlış davranmaktan sakınmasıdır. Bu sakınma, insanlar arasında adaletle davranmayı gerektirir. Kur'an'da dikkat çekilen bir başka hususta, mescitler inşa edilirken onların takva temeli üzerine kurulmasıdır. Allah'a ibadet için en uygun yerler, O'nun rızası için inşa edilen mabetlerdir. Zira müminler günahlardan temizlenip arınmak, tetahhur amacıyla oraya giderler. Oysa münafıklar Medine'de Müslümanlar arasında ayrılık çıkarmak gibi kötü niyetlerle Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem mescidini bırakıp başka bir mescit yapmışlardı. Bu mescit Kur'an'da Mescid-i Dırar olarak anılır. Cenab-ı Hak Peygamberimize bu mescitte namaz kılmaması için ayet indirdi ve burası yıktırıldı. Aynı zamanda Mescid-i Nebi'nin takva temeli üzerine kurulduğu da hatırlatıldı. Bu olay takvanın niyetlere yansıyan kısmını göstermesi açısından önemli bir tecrübedir. Çünkü imanın ana prensiplerinden birine göre ameller niyetlere göre değer kazanır. Aynı zamanda Müslümanların sadece görünüşe değil amaca da bakarak hareket etmeleri gerektiği anlaşılmıştır. Müttaki müminler birbirlerine kenetlenerek acılara sabredip göğüs gerer, Allah'a şükreder ve isyandan sakınırlar. Takva davranışı gösteren müminler iyilikten ve insanların arasını düzeltmekten geri durmaz. Kendileri için cennetin hazırlandığı bildirilen müttakilerin başka özellikleri de vardır. Onlar sadece genişlikte değil, darlıkta bile başkaları için harcarlar. Öfkelerini yener ve insanları hoş görürler. Allah iyilik yapanları sevdiği için hiçbir zaman iyilik yapmaktan geri durmazlar. Çirkin bir iş işledikleri veya günah işleyip kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlar ve bağışlanma dilerler. Yaptıkları yanlış işte bile bile ısrar etmezler. Zira onlar bilirler ki tevbe bütün günahları siler. Kur'an'ın ısrarla istediği iyilik, güzellik, ancak gücümüz yettiğince bol bol iyilik yapmak, bir ve takva sahibi olmakla gerçekleşir. Bu da bilinçli bir seçim ve duyarlı bir kullukla ortaya çıkar. Yoksa bir takım gelenekleri körü körüne sürdürmekle olmaz. Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için ilahi kitaplar doğruyu yanlıştan ayıran Furkan, ışık, nur ve öğüttür, zikir. Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için onları sınar. Görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan çekinen kişilerin kalbi tam anlamıyla Rabbine yönelmiş ve bağlanmıştır. Allah kendisine yakın olan kullarını çeşitli şekillerde sınar. Mesela Medine döneminde müminler ehli kitaptan Allah ve peygamberleri hakkında tasvip etmedikleri bazı sözler duyuyorlardı. Bu sözler onları savaşmaya kadar götürecek şekilde rahatsız ediyordu. Ayette bunun bir sınav olduğu müminlere hatırlatılmıştır. Onlara aldırmayıp sabretmeleri ve isyana kalkışmamaları Kur'an'da müttakiye yakışan davranış biçimi olarak sunulmuştur. Müşrikler müminlerle beraberken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an hakkında kötü konuşurlar ve alay ederlerdi. Ayetlerde bu husus açıkça ifade edilerek müminlerden takva çerçevesinde onların yanında bulunmamaları gerektiği hatırlatılır. Takva sahiplerinin buna dikkat etmeleri istenir. Elbette ki müşriklerin bu kötülüklerinin sorumluluğu müminlere yüklenmeyecektir. Ancak yine de bu kötülerden ve onların kötülüklerinden sakınmaları için onlara hatırlatmada bulunulmuştur. Takva bilincinde olan müminler, müşriklerin ortalıkta kışkırtıcı tavırlarla sorumsuzca gezmelerine aldırış etmezler. Çünkü onların bu halleri sadece dünyaya ait ve geçici olduğunu bilirler. Kalpleri takvayla donanmış müminler, Allah'ın insanların kulluk yapabilmeleri için belirlediği Safa, Merve, Arafat, Müzdelife, Kurban, Ezan gibi bazı dini simgelere de saygılıdırlar. Allah Teala, Kur'an'la müttakiler arasındaki sıkı ilişkiyi bildirmek üzere şöyle buyurmuştur. İşte kitap, onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Bu Kur'an, insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. Ayetlerin de açıkça işaret ettiği gibi, Kur'an tüm insanlara bir açıklama olmakla beraber, özellikle Rabbine saygıda kusur etmekten sakınan müttakilere doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüttür. Yani takva sahipleri onun yol göstericiliğinden en iyi şekilde yararlanır, aydınlığında hayatlarını düzenlerler. Yine müttakiler Kur'an'ın öğretilerini öğüt olarak alırlar. Kısacası Kur'an'da zikredilen haram helal sınırlarına uymak takva gereğidir. Yüce Allah'ın tehdidinden korkan kimseleri baskı ve zorlamaya gitmeden Kur'an'la uyarmak da Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem görevleri arasındadır. Takva, kişiyi başkalarına zarar vermekten ve ahlaksızlıktan korur. Meryem aleyhisselam, kendisine çocuk müjdesiyle gelen elçiye, "Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana dokunma ve kötülük yapma," demiştir. Hazreti Lut, misafirleri adına kötü niyetli kişilerden endişelenmiş ve onları şöyle uyarmıştır. "Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin." Kısaca Allah'a karşı gelmek korkusuyla günahtan sakınmak, takvanın somut göstergelerinden biridir. Müttakiler Allah'a saygıda kusur etmez. Hayır, öyle değil. Her kim verdiği söze bağlı kalır ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o takva sahiplerini sever. Ali İmran Suresi 76. Ayet. Allah Teala, kendisine karşı gelmekten korkanı ve yakın olanı bilir. O, takva bilincinde olanların dostu ve koruyucusudur. Müttakileri sever ve onlarla beraberdir. Diğer taraftan Yüce Allah, İslam davetine kulak verenlere takva bilincini verir. Takva ile yaşayanlara kendisinin merhamet ve şefkatini kazanma yolunu açar. O, takvalı olana zorluklar karşısında bir çıkış yolu gösterir. Hiç beklemediği yerden onu rızıklandırır. Allah ona yeter, onun işini hedefine ulaştırır ve kolaylık verir. Onun kötülüklerini örter ve büyük ödül verir. Allah, müttakileri yeryüzüne hakim kılar ve güzel sonuca ulaştırır. Nitekim Hazreti Musa, Firavun'un zulmünden sızlanan kavmine sabırlı olmalarını, sonunda zalimlerin helak olacağını ve müttakiler olarak onların yurtlarına varis olacaklarını müjdelemiştir. Aslında bu müjde tüm müttakiler içindir. Yüce Allah, hayatını takva çizgisinde sürdüren mümin erkek ve kadınlar için ahiret yurdunda büyük ödüller hazırlamıştır. İnancını takva ölçülerine göre yaşayanlar hem dünyada hem de ahirette hayırlara erişirler. Yüce Allah onları dünyada alçaltıcı felaketlerden korur ama ahirette onları daha büyük ve hayırlı mükafatlar beklemektedir. İnanan ve takva bilinciyle yaşayan Allah dostlarına korku ve üzüntü yoktur. Aksine onlara müjdeler vardır. Melekler esenlik içinde canlarını alırken onlara "Selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete" derler. Allah onları ahiret gününün şiddetinden korur, yüzlerine aydınlık ve gönüllerine ferahlık verir. Ateşe yaklaştırılmaz ve cehenneme girmekten korunurlar. Cennet kendilerine iyice yaklaştırılır ve onlara şöyle denir: "İşte sizlere vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Burası onlar için iyi bir mükafat yeri ve son duraktır. Onlar babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte Adn cennetine girerler. Melekler de onları tebrik edip kendilerine eşlik eder. Bu takva ehli kimseler ahirette dostlarıyla birlikte güvenli ve gölgelik yerlerde, cennetlerde ve pınar başlarında, meyvelikler arasında ağırlanırlar. Canlarının çektiği her şeyi afiyetle yiyip içerler. İpekli giysiler giyerler. Böylesi kişileri Allah Teala yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirir ve onlara lütfundan fazlasını verir. Öyle ki bu takva sahipleri seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplanırlar. Müttakilerin cennette ırmak kenarlarında kat kat odaları olur. Onlar kurtuluşa erer ve ahirette kötülük görmez, cennetin kapıları onlara açılır ve bekçiler onlara "Selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete" derler. Ahiret nimetleri artık takva sahiplerine aittir ve onlara mutluluk verir. O gün müttaki olanlar gerçek dostlar olarak cennette ağırlanırlar. Rableri onları cehennem azabından korur. Onlara yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanın ve afiyetle yiyip için denir. Ayrıca onlar güzel eşlerle evlendirilir. Onlar için ahiret murada erme yeri ve zamanıdır. Rableri onlara cennet nimetleri yanında bolca mükafat ve bağış sunar. Orada Allah'ın rızası vardır. İnsanlardan değil de Allah'tan korkanlar için ahiret dünyadan hayırlıdır. Onlara vaat edilen cennet, türlü içecek ırmakları ve her çeşit meyveler bulunan bahçelerdir. Ayrıca orada Allah'tan bağışlama vardır. Allah'tan korkan, sabreden ve güzel davranan iyi insanların mükafatını Allah zayi etmez. O günde müttakiler mutlu sona, inkar edenlerse ateşe gönderilir. Allah'ın güzel kulları cehennemin uğultusunu dahi işitmezler. Melekler onları "Bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür" diyerek karşılar. Allah'a hesap vermekten korkan ve nefsine onun razı olmadığı kötü arzuları yasaklayan kimsenin barınağı cennettir. Doğru yol üzerine yaşayanlara melekler şu müjdeyi verir: "Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin." Allah'tan korkan kimse için iki cennet vardır. Bu nimetlerden hiçbiri inkar edilemez. Takva, Kur'an'ın kavram haritasında tek bir davranış biçimini ifade etmez. O, bir şemsiye terim olup, bir taraftan tüm günahlardan uzak durmayı kapsadığı gibi, diğer taraftan inanç, ibadet, ahlak ve doğru davranışları da kapsar. Bizi Allah'tan uzaklaştıran her türlü inanç ve eylemi terk etmek, takvanın kapsamına girdiği gibi, bizi Allah'a yaklaştıran her doğru inanç, düşünce, güzel söz ve eylem de takvanın kapsamına girer. Söz gelimi, hakkı ve haklıyı savunmak, hukuku gözetmek ve insanlar arasında adaletle hükmetmek, müttaki olmanın gereğidir. Tüm bunlar, sosyal barışı sağlamaya ve toplumsal düzeni ayakta tutmaya yönelik davranışlardır. Körü körüne ataların dinine uymak ve gösteriş takva değildir. Takva, doğru inancın ve davranışın içtenlik ve samimiyetle beslenmesi, üretilmesi ve ortaya konulmasıdır. Sonuç itibarıyla Kur'an, müminlerden imanın gereği diğer güzel vasıflarla birlikte müttaki olmalarını ister. Onları en hayırlı giysi olan takva elbisesine, libasüt takvaya bürünen kişiler olabilmeye yönlendirir. Kur'an, müminlere takvanın bir gereği olarak üzerlerine düşen tüm kulluk görevlerini özenle yapmalarını ve sakıncalı şeyleri de terk etmelerini ısrarla hatırlatır. Buna göre müttaki hiç kimseye zulüm ve haksızlıkta bulunmaz. Toplum huzurunu bozacak hareketlere kalkışmaz. İlahi mesajların bütünlüğünü korur ve onlara bağlılığını sürdürür. Herhangi bir ilahi yasağı çiğnediğinde hemen Allah'ı hatırlar. İşlediği günahtan dolayı bağışlanma diler ve artık onda ısrar etmez. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolundan ayrılmaz, onu örnek alır. Takva sahibi affedilir, kıyametin dehşetinden güven içinde olur ve ahirette eşsiz ödüllere erişir. Burada kurtuluşa erer ve mutlu sona kavuşur. Çünkü güzel son, Allah'tan gereği gibi sakınan ve her zaman onu hesaba katarak yaşayan müttakiler içindir.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Kıyamet Suresi 1-40. Ayet-i Kerimeler.

يسأل أيان يوم القيامة.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil. Kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil. Kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman. İşte o gün insan, kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzler ise

O gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç, can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, rahime tutunmuş embriyo olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş, ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Araf Suresi 199 ila 205. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları, müşrikler, onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya, derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette iyilik. Allah Teala Hac suresinin 11. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki, kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir, dinden yüz çevirir. O, dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kainatta Allah'ın eşsiz sanatını gösteren işaretler ve hikmetler vardır. Kullar evrendeki düzenin açıklamasını yapmaktan ve bu hikmetleri kavramaktan çoğu zaman acizdir. Bu sebeple Allah, kendisinin izzetinin ve büyüklüğünün bilinmesine, kulun imtihanının anlaşılmasına dayalı hikmetler koymuştur. Allah, akıl sahiplerine iyiyi ve kötüyü, hikmetli olanla olmayanı birbirinden ayırt etme yeteneği vermiştir. Bu özelliklere sahip akıl, evrenin hikmetsiz olarak yaratılmasının mümkün olmadığını anlayacaktır. Rabbimiz bazılarının iyiliğe ulaşınca memnun olurken, kötülük geldiğinde dinden yüz çevirmesinin çirkin bir iş olduğuna vurgu yapmıştır. Buna göre kötülükle karşılaşınca beklentilerine ters düştüğü için yüz çevirenler, Allah'a şüpheyle inanıp şartlı kulluk edenlerdir. Bu kimseler Allah'a iman bilincine erişememiş, Allah'a kulluk etmeyi dünyevi istekler uğruna deneyenlerdir. Cenab-ı Hak adaleti ve iyiliği emretmiş, çirkinliği, hoş olmayanı ve azgınlığı yasaklamıştır. Dünyada her işin ehline verilmesi, adaletin gözetilmesi, zalime karşı mazlumun yanında yer alınması, Kur'an-ı Kerim'in getirdiği evrensel ilkelerden bazılarıdır. Ancak her çağda sonsuz adalet ve merhamet sahibi bir yaratıcının varlığını kavrayamayanlar, kötülük ve musibetlerin sebep ve hikmetlerini de kavrayamamışlardır. Kötülükleri bir inanç problemi olarak sunmaya çalışmışlardır. Yüce Yaratıcı, insanla ilgili fiilleri ve olayları onun iradesine bağlı olarak yaratır. İnsanın kendi eylemlerinin sonuçlarını yalnızca Allah'ın takdirine bağlaması bir haksızlıktır. İmtihan yeri olan dünyada kötülük, iyiliğin ve iyilerin eksikliğiyle ortaya çıkar. Bu yüzden insan, sonsuz bilgi ve kudret sahibi yaratıcının iradesini sorgulamak yerine, kendisine verilen imkanları, nimetleri ve bunların maksatlarını araştırmalıdır. Davranışlarının akıl, vicdan ve hikmetle ne ölçüde örtüştüğünü görmeye çalışmalıdır. Bütün insanlık için ahiret hayatı, imtihan dünyasında yapılan işlerin karşılıklarının eksiksiz olarak görüleceği yerdir. Bu dünyada hesabı sorulamayan zulümlerin, haksızlıkların ve kötülüklerin hesabı ahirette muhakkak sorulacaktır. Kötülük ve kötüler ahirette de yer bulamayacak ve yok olacaklardır.
1: Kırk ayette iyilik.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Mü'minun Suresi 1 ila 11 ve Mutaffifin Suresi 22 ila 28. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Kur'an'ın temel konuları.
4: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün ikinci cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturacağız.

İslam toplumu bilinç eğitimiyle inşa edilir. Allah'a kulluk bilinciyle yönelenler, helal kazançla dengeli aileler kuranlar, günah ve suç işlemekten kaçınanlar bu konuda ilk adımı atmış olurlar. İkinci cüzde Bakara suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Önceki cüzde İsrailoğullarının hatalarından ve günahlarından bahsediliyordu. Bunlar kitabı ve peygamberin yolunu terk etmekten kaynaklanıyordu. Bu cüzde de Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetine aynı hatalara düşmemeleri için temel ahkam konuları hatırlatılmaktadır. Bu kısımdaki üç mesaja göz attığımızda ilk olarak ibadet bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde sadece Allah'a kulluk edilmeli. Burada namaz, oruç, hac ve infak konuları anlatılıyor. Hazreti Adem aleyhissalatü vesselamdan itibaren emredilen temel ibadetlerle insanlık tarih boyu eğitilmiştir. Son din İslam'la bu eğitim mükemmele ulaşmıştır. İkinci olarak helal kazanç ve ideal aile bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde helal kazanmak ve iyi bir aile kurmak gerekir. Ticaret, helal gıda, helal kazanç, faizden kaçınmak, evlilik ve boşanma adabı, süt akrabalığı, yemin ve vasiyet gibi konular açıklanır. İnsanın sosyal hayatı vahye göre yeniden düzenlenir. Ve son olarak üçüncü başlıkta günah işlememe bilinci hususuyla karşılaşıyoruz. Vahyin rehberliğinde salih bir insan olmak gerekir. İnsan öldürmenin günahı ve cezası gibi bazı konular aktarılıyor ve her konuda Müslümanca tavır göstermemiz isteniyor. Zira günah ve suç oranının yükseldiği toplumlarda can ve mal güvenliği ve bereket ortadan kalkıyor. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. İkinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Bakara suresi 142 ila 252. ayetler yer almaktadır.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.

الأمر وإلى الله ترجع الأمور.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم.
1: رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan bir kısım sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki,

Doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini dosdoğru yola iletir. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi vasat, örnek bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki, kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Ehli kitaba her türlü mucizeyi getirsen, onlar yine de senin kıblene asla dönmezler. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelen gerçeğin bilgisinden sonra onların arzusuna uyarsan, işte o vakit sen kesinlikle hakkı çiğneyenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız, yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, haksızlığa saplanmış olanları dışında, insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki, Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tevbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tevbeleri çokça kabul eden
ve rahmeti bol

Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayarlar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler, kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu, bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey inananlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şeyi işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır. Ve işte takva sahipleri bunlar.

Ey akıl sahipleri! Umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa, anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse, günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tevbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi, siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin, için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça, siz de orada onlarla savaşmayın. Fakat sizinle savaşmaya kalkışırlarsa, o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse, artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa onun saldırısının

dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hastaysa veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda haçtan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa haç sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için 2 günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler O'nun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde, kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa, ülkede bozgunculuk çıkarıp, ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense, gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor. Onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, bilsin ki Allah cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla alay ederek inkara sapanlar, dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır.
Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimseler oldu. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki, peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, sizse bilemezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır. Ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yargılayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye, sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle, müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki, o rahatsız eden bir şeydir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tevbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele.
Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Kadınlardan uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşanmaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşanma 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edeceklerini zannederlerse, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın ne de babası çocuk kendinden olan erkek çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülükler vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz, münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde, kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinizden size bir sorumluluk

Yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin, gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız, yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar, bir yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse, kendiliklerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah İzzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi, Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır. Ve ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de, Allah yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde, Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da, İçlerinden azı müstesna yüz çevirdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara, Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti. Kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı, dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar, nehri geçince
Bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davut da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. Azim olan Allah doğru söyledi. Bakara suresi 142 ila 252. ayetlerin yer aldığı ikinci cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Koç Yiğit. Rum Suresi 20 ila 26. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için

0: için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki, korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip, ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğu ile düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Şu an itibariyle bizi dinleyen değerli dostlar, her neredeyseniz hepinizi en kalbi selamlarımla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Kur'an Hocası programımızda bugün de Beled suresinden okumaya devam edeceğiz inşallah. Öyle ki Beled suresinin son 4 ayeti kerimesi bugünkü programımızın konusu olacak. Beled suresinin 17, 18, 19 ve 20. ayetleriyle Beled suresini de tamamlamış olacağız. Her zaman olduğu gibi yine birlikte okuyacağız tabii ki. 594. sayfada yer almakta bu ayeti kerimeler. 3 defa beraberce tekrar ediyoruz. Evet buyurun, okuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Allah kabul eylesin aziz dostlar, kıymetli dinleyenler. Beled suresinin son 4 ayetini okuduk. Bu ayetlerde de şüphesiz dikkate alacağımız hususlar var. İlk okuduğumuz ayetten, yani 17. ayetten başlayalım.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا
1: diye başlıyor. Burada ف harfi peltek, mim şeddeli ve tutarak okuyoruz.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا.
1: Bakınız kelimeler ayrı ayrı.
0: مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا.
1: Bu şekilde ayrı okuyoruz yani. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا ayrı ayrı, ama arada sekte yapmıyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Ya da daha öncesinden başlarsak.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا.
1: Hiç sekte yok. Burada kâne mine lezîne derken,
0: kâne mine lezîne
1: ayrı olduğunu ifade etmemiz, evet, kelimelerin ayrı olduğunu ifade etmemiz için azıcık bir ses vurgusu yeterlidir değerli dostlar. Bir kez daha okuyayım, bu açıklamamı gösterecek.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
1: Burada da yine kelime birlikteliğini korumak adına, yani kelimedeki harf birliğini korumak, kelimeyi bölmemek adına bu وَتَوَاصَوْا kelimesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Aslında Asr suresini okurken çok detaylı durmuştum ama burada bir kez daha hatırlatayım. Çünkü hataların yapıldığına rastlayınca herkesin duymadığı, tabii ki herkesin duyması da belki mümkün değil, söz konusu değil ama belki bugün duyulur diye hatırlatacağım. وَتَوَاصَوْا. Bu bir kelimedir. Burada durulacaksa وَتَوَاصَوْا en azından buraya kadar okunmalıdır. Ama vetevâ diye okuyup da sonra vetevâsav diye devam etmek yanlış bir duruştur. Vetevâda durulmaz. Çünkü kelimeyi bölmüş oluruz. Onun için
0: vetevâsav bis-sabri
1: en uygun olan buraya kadardır. Ama şayet biz sabri kelimesini okumaya nefesimiz yetmiyorsa en azından وَتَوَاصَوْا diye buraya kadar gelmek gerekir.
0: وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
1: أُولَٰئِكَ de yine meddi muttasıl vardı biliyoruz. 4 elif miktarı kadar uzatabiliyoruz bunu.
0: أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا.
1: Bu vellezine zel harfini ince okuyarak. Zel harfinin çıkışı biliyorsunuz dil ucunu üst ön dişlerin başına değdirip dil ucunu çok az dışarı çıkaracak şekilde. Bakınız iki çene arasına değil aziz dostlar. Dil ucunu üst ön dişlerin başlarına birazcık değdirerek. Tabii dil üstü demektir, uçla da kastımız o. Dil ucunun üstünü, üst ön dişlerin başına biraz değdirerek,
0: vellezine
1: ve ince okuyarak peltek olan bu harfi çıkarıyoruz.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ أَصْحَى E,
1: bakınız E sesiyle sat harfi kalın ama S, hemzenin sesi kalınlaşmıyor.
0: أصحاب المشأمة مشأمة
1: sonu ha ile bitiyor. Son ayeti kerime ise
0: عليهم نار مؤصدة
1: عليهم عين عين harfiyle başlıyor kelime.
0: عليهم نار نارون
1: evet ra kalın ama idgam ile okuduğumuz için
0: نارون صدى مصدى
1: mim ötresiyle hemzeye bağlanıyor
0: m
1: hemzeden herhangi bir ses çıkmıyor ses orada hapsedilip kalıyor yani hareket sesi çıkmıyor
0: m Sade,
1: sat kalın, dal ince. Bunların arasındaki ses farkını da korumamız gerekiyor. Yani sat kalın, ondan sonra gelen dal harfi ince olmalı.
0: Mü, sade, mü, sade.
1: Bunu yanlışlıkla mü, sade şeklinde dallı da kalın okumayalım lütfen. Bir kez daha okuyorum son ayeti.
0: عليهم نار مؤصدة
1: evet bu şekilde ayet kerimeleri tamamlamış olduk. Bir kez de birlikte okuyalım bugün okuduğumuz ayetleri. Buyurun.

0: مرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Evet kıymetli dostlar, bugün de Kur'an Hocası programımızın sonuna geldik. Bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde Kur'an Hocası programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Salih Evlat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup büyüyecek yaşa gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım.

Suresi 100, 101 ve 102. ayetler. İnsan, yaratılmışlar arasında kıymet ve değeri en yüksek olan varlıktır. Allah onu en güzel surette yaratmış, akıl gibi üstün yeteneklerle donatmıştır. Allah'ın iradesini temsil etme görevi gibi üstün bir görevle de görevlendirmiş, yerde ve göklerde bulunan her şey onun hizmetine verilmiştir. İnsana verilen nimetler sayısız derecede çoktur. Hatta bu nimetleri saymak ve dökümünü yapmak mümkün değildir. Nitekim bu durum bir ayette şöyle ifade edilmiştir. Halbuki Allah'ın nimetini saysanız onu saymakla bitiremezsiniz. Allah'ın bahşettiği her nimetin hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. İşte bu nimetlerin en önemlilerinden biri de sahip olduğumuz evlatlarımızdır. Çocuklar, insan neslinin devamı demektir. Hangi insan neslinin devam etmesini istemez? Çünkü çocuk, bir milletin bekası, bir ailenin, bir ocağın devamıdır. Nitekim Hazreti Zekeriya da kendi neslinin devamı için Allah'tan hayırlı bir evlat istemiş ve kendisine Hazreti Yahya bahşedilmiştir. Anne ve babaya Allah'ın birer hediyesi olan çocuklar, aile bahçemizin gülleridir. Tatlı kokular saçan, ruha huzur ve sefa veren cennet çiçekleridir. Millet denizinin en parlak incisi, dünya hayatının süsüdür. Rabbimiz, insanın bu dünyada hoşlandığı en önemli şeyleri sıralarken, çocukları da bunlardan biri olarak belirtir. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak en güzel yer ancak Allah'ın katındadır. Bir başka ayette de malın ve çocukların birer imtihan vesilesi olduğu haber verilmektedir. Biliniz ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Elbette kıymetli varlıkların düşmanı da çok olur. Eğer o güzel çocuklar birer fazilet eri olarak yetiştirilmez, iman ve ahlakla teçhiz edilmez, irfan ve İslam ruhu ile beslenmez, Kur'an kalesinin içine girmezse, düşmanın zehirli silahlarıyla vurulurlar ve helak olurlar. İmansız kalbin, dümensiz kafasından çıkan zehirli fikirler, gençliğin beynini bir akrep kıskacı gibi sıkar ve onu hayırla şerri düşünemez hale getirir. Furkan suresinde müminlerde olması gereken bazı özellikler sıralandıktan sonra onların şöyle dua ettikleri belirtilir. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Konumuzun başında yer verdiğimiz ayette, Hazreti İbrahim'in salih bir evlat vermesi için Allah'a yalvardığı belirtilmektedir. Nitekim Rabbimiz onun duasını kabul ederek uysal bir çocuk, yani Hazreti İsmail'i bahşetmiştir. İsmail öyle itaatkar bir evlat olmuştur ki babasının rüyada kendisini boğazladığını söylediğinde, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," deme cesaretini göstermiştir. İşte Allah'tan böyle evlatlar nasip etmesi için dua etmeliyiz. Ancak Yüce Allah'ın böyle evlatları nasip etmesi için bizler de sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Yani sadece sözlü dua ile yetinmemeliyiz. Onları
en güzel bir şekilde yetiştirmek için

0: çaba göstermeliyiz. Sevgili Peygamberimiz, hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmuş olamaz buyurmaktadır. Bir başka sözünde, çocuklarınıza hoş muamelede bulunun ve onları güzel terbiye edin diyerek evlatlarımıza karşı görevlerimizi belirtmiştir. Bu nedenle çocuklarımızın inançlı, sağlıklı, manevi değerlerine bağlı, vatan ve millet sevgisiyle dopdolu olarak yetiştirilmesinde birinci derecede anne babalar olarak bizler sorumluyuz. Anne babaların çocukları ile ilgili dini ve milli sorumluluklarını ihmal etmeleri, ileride onları ve hatta toplumu rahatsız edecek olayların meydana gelmesine sebep olur. Nitekim zaman zaman medyaya ve basına yansıyan olaylar, sadece anne babaları değil, hepimizi üzmektedir. Bunun için öncelikle anne babalar olarak bizler, çocuklarımızın terbiyesine, eğitimine özen göstermeliyiz. Yüce Allah bizi şöyle uyarmaktadır. Ey iman edenler! Kendimizi ve ailemizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Hangimiz evlatlarımızın ahirette cehenneme gitmesine razı olur? Aksine hiçbir anne baba bu güllerin solmasını istemez. Zira çocuklarımızı çok severiz. Onların iyi olmalarını isteriz. Acı ve elem çekmelerini hiçbir zaman istemeyiz. Öyleyse bu dünyada evlatlarımızı çok iyi yetiştirmeli, onların hem dünyasını hem de ahiretini düşünmeliyiz. Kuşkusuz evlatlarını iyi yetiştirip terbiye edemeyen, onlara ahlak ve fazilet aşılamayan milletlerin istikbali, geceler gibi korkunç ve karanlık olur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Enes Özsoy. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki,

O bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Araf Suresi 54 ila 58. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da buyurma da yalnız O'na aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Fatih Okumuş. En'am suresi 46 ila 50. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على

يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.

0: أفلا تتفكرون. صدق الله العظيم.
1: رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ercan Çakıroğlu. Haşr Suresi 18 ila 24. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir, üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Birinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Fatiha suresi ve Bakara suresi 1 ila 141. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Fatiha suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim, ödül ve ceza gününün tek hakimi. Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, dalalete sapmışların yoluna da değil. Bakara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler. Namazı kılarlar. Kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki gerçekten bozanlar onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Onlara diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde, akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler. Biline ki asıl akılsızlar onlardır. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinleyiz. Biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Onların misali bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlıklar içinde hiçbir şeyi görmez bir halde bırakıverir. Artık onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar, karanlıklar içinde gökten boşanan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden, ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek gözlerini kör edercesine çakar. Onların çevresini aydınlatınca orada yürürler. Karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir sure de siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın. Eğer iddianızda samimiyseniz, bunu yapamazsınız ki asla yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkarcılar için hazırlanmıştır. İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden

ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır. Sizler cansızken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, sözünüzde doğruysanız şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem, bunların isimlerini onlara bildir dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de, size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi? Buyurdu. Meleklere, Adem'e secde edin dediğimizde, iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ey Adem, sen de eşin cennette oturun. Orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. Bunlarla tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o, tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik. Oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa, artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat tasdik edici olarak indirdi.

ilme, Kur'an, iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşuyla boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki, sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı tanrı edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, şüphesiz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaratanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de, bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Demiştik ki, şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için, kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Bir zamanlar Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyiyi kötüyle değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin, İstedikleriniz orada var dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular.
Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlarda isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağ kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun. Onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, müttakiler içinde bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor. O yaşlı da değil, düve de değil. İkisinin arası bir inek olacak. Hadi size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki, rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Yine, bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler, sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise Allah'ın size açtıklarını Rabbiniz katında sizin aleyhinizde delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz derler. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah bilmektedir? İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir.
Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların. Ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler. De ki, bu hususta Allah'tan söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır, kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir zamanlar biz İsrailoğullarından, yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor, onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz, kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Doğru değil mi? Yahudiler, kalplerimiz perdelidir dediler. Aksine, inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Onlara Allah katından ellerindekini, Tevrat, doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, işte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince, biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm, onlara de ki, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz,

0: ile dopdoluydu. De ki, eğer böyle inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara, şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianızda doğruysanız, haydi ölümü isteyin bakalım de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok, her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren odur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse, yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine, yanlarında bulunanı, Tevrat, tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı, Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı, fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi.
1: Ey iman edenler! Râina demeyin, unzurna deyin ve iyi dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır.
0: Ehli kitaptan kafirler ve putperestler Rabbinizden size iyi bir şey indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan

0: ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlar hariç, hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız, kesin kanıtınızı getirin. Bilakis, kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde O'na ol der, hemen oluverir. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz gerçeği kabul edenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu ey peygamber, biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse, işte asıl kaybedenler onlardır. Ey İsrailoğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Kimseye şefaat fayda vermez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da İbrahim onları eksiksiz yerine getirince, ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim, soyumdan da deyince Rabbi, vaadim zalimleri kapsamaz buyurdu. O zaman biz o evi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. İbrahim, Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm. Ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. İbrahim İsmail'le birlikte o evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in getirdiği dini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin dediler. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz demiş. Onlar da senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Tanrı'ya kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk demişlerdi. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Onlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de, hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bilgiyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz.
1: Fatiha suresi ve Bakara suresi 1 ila 141. ayetlerin yer aldığı 1. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فرب

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından, gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp, kendine mahsus, nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki, Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Âl-i İmrân suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Âl-i İmrân suresi 138. ayetin tefsiri. Bu anlamına gelen işaret zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği yorumu esas alınarak mealinde bu Kur'an denmiştir. Buna göre ayet, Kur'an'ın bütün insanlar için hakla batılı, yanlışla doğruyu birbirinden ayırt eden, açıklayan ve doğru yola ileten bir kitap, özellikle takva sahipleri için bir ibret ve öğüt olduğunu ifade eder. Diğer bir yoruma göre ise burada, Allah'ın sünnetinin geçmiş milletlere de aynen uygulandığını haber veren bir önceki ayete işaret edilmekte, yani 137. ayetteki ifadenin insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüt olduğu belirtilmektedir. İbn-i Aşur'a göre bu durumda ayet, zaferle güzel sonucun, yenilgiyle kötü sonucun ayrı ayrı şeyler olduğunu bilmeyenler için bir açıklama ve sebep-sonuç ilişkisini kurabilmeleri için yol gösterici bir kılavuzdur. Çünkü zaferin gerçek sebebi iyilik ve iyi haldir. Bu ayet aynı zamanda insanların fesattan sakınmaları ve bizden daha güçlü kim var diyerek gücüne aldanan Ad kavmi gibi aldanmamaları için bir öğüttür. Âl-i İmrân suresi 139. ayetin tefsiri. Müslümanları teselli etme amacı taşıdığı anlaşılan ayet, yenmenin de yenilmenin de Allah'ın değişmez kanunu olduğunu, dolayısıyla Uhud Savaşı'nda uğradıkları yenilgiden dolayı ümitsizliğe kapılmamaları gerektiğini onlara hatırlatmakta, güçlü bir imana sahip olmanın verdiği azim ve kararlılık sayesinde nice zaferlere ulaşmanın mümkün olacağını müjdelemektedir. Bu, Yüce Allah'ın peygamberine ve samimiyetle onlara inanan müminlere bir vaadidir. Nitekim başka ayetlerde bunu açıkça bildirmiştir. Âl-i İmrân suresi 140 ve 141. ayetlerin tefsiri. Genel olarak müfessirler 140. ayette Uhud Savaşı ile Bedir Savaşı'nın mukayesesinin yapıldığı kanaatindedirler. Müşriklerin daha önce Bedir Savaşı'ndaki kayıpları Müslümanların Uhud Savaşı'ndaki kayıplarından az değildi. Ayette buna işaret edilmektedir. Bazı müfessirlere göre sözlükte yara anlamında kullanılan karh kelimesi, ayette mecaz olarak yenilgi anlamında kullanılmıştır. Buna göre Yüce Allah, Uhud Savaşı'nda yenilgiye uğramış olan müminleri teselli etmek ve cesaretlendirmek için onlara Bedir Savaşı'ndaki zaferlerini hatırlatarak buyuruyor ki, eğer siz Uhud'da yenilgiye uğradıysanız hemen üzüntüye kapılıp cesaretinizi yitirmemeli ve zaaf göstermemelisiniz. Bilmelisiniz ki düşmanlarınız da Bedir'de benzeri bir yenilgiye uğramışlardı. Fakat onlar yenildikleri için zaaf göstermemişler, cesaretlerini yitirmemişler, bilakis onlar sizinle savaşmak için azimli ve kararlı bir biçimde hazırlıklarını tamamlamış ve Uhud Savaşı'na gelmişler, sonuçta kararlılıklarının karşılığını da almışlardır. Bu Allah'ın bir kanunudur. Allah onları sevdiği için değil, onlar sabırla ve kararlı bir şekilde savaştıkları için zafere ulaşmışlardır. Sabır ve kararlılık içerisinde çalışıp gayret gösterenler, daima başarıya kavuşurlar. Bu ilahi bir kanundur. Ayrıca Müslümanların Uhud'daki yenilgilerinin başka hikmetleri de vardır. Yüce Allah, samimi müminleri ortaya çıkarmak ve onların bir kısmını şehitlik rütbesine erdirmek, müminleri günahlarından ve kusurlarından arındırıp tertemiz hale getirmek ve kafirleri helak etmek için bu zafer ve yenilgileri insanlar arasında döndürüp durmuş, acı ve tatlı günleri her iki tarafa da tattırmıştır. Eğer bütün savaşlarda müminler yenen, kafirler yenilen taraf olsalardı, o zaman hayatın imtihan oluşunun bir değeri kalmadığı gibi serbest iradeyle iman etme imkanı da ortadan kalkardı. Kafirler ister istemez imana zorlanmış olurlardı. İşte bu gibi hikmetlere binaen Yüce Allah, zaferi ve yenilgiyi kafirlerle müminler arasında döndürmekte, her iki taraf da acı ve tatlı günler yaşamaktadır. Ancak müminlerin ölülerine şehitlik rütbesini vererek onları cennetine koyacağına işaret ederken, zalimleri sevmediğini bildirmek suretiyle de kafirlerin ölülerini cehennemine sokacağını ima etmektedir. Demek ki yaralanmak, öldürülmek veya yenilmek, bir tarafa değer kazandırıp günahlardan arınma imkanı sağlarken, diğer tarafa zillet ve kayıp vermektedir. Nitekim Bedir'de müşriklerin yara alıp yenilmeleri onlara zillet ve kayıp getirdiği halde, Uhud'da müminlerin şehit olmaları, yaralanmaları ve yenilmeleri onlara günahlardan arınma ve manevi kirlerden temizlenme şerefini kazandırmıştır. Ayrıca sonraki savaşlar için bir ders olmuştur. Nitekim müminler bütün yaralarına ve acılarına rağmen Uhud Savaşı'nın ardından müşrikleri Hamraül Esed denilen yere kadar takip ederek imanlarının ne derece kuvvetlendiğini ve Hazreti Peygamber'e ne derecede bağlı olduklarını göstermişlerdir. Allah'ın ortaya çıkarması için şeklinde tercüme ettiğimiz 140. ayetteki li'aleme ifadesi, Allah'ın ezeli ilminde var olan bilgiyi vakıa ile ayan beyan ortaya koyması veya mümini münafıktan ayırt etme hükmünü vermesi şeklinde tefsir edilmiştir. Bu sebeple mealinde şehitler anlamı verilen şeheda kelimesi, Bakara suresinin 143. ayetinde olduğu gibi şahitler şeklinde de tercüme edilebilir. Bu durumda ayetin meali şöyle olur: Allah sizden insanlar üzerine şahitler edinsin diye böyle yaptı. Ali İmran suresi 142. ayetin tefsiri. Bu soruyla Yüce Allah müminlere hitap ederek onlara ilahi bir yasasını, yani nihai başarının iyilikler uğrunda gösterilecek özverilere bağlı olduğunu hatırlatmakta, Allah yolunda cihad etmeden ve cihadın gerektirdiği yaralanma, acı, ağrı gibi sıkıntılara katlanmadan, hatta canını feda etmeyi göze almadan ve buna katlananlarla katlanmayanlar ayırt edilmeden cennete girmeyi düşünmemeleri gerektiğine işaret buyurmaktadır. Nitekim Bakara suresinin 214. ayetinde de, "Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız?" buyurularak, önceki peygamberlerin ve ümmetlerinin yaptıkları gibi yüce değerler uğrunda özverilerde bulunmadan başarılı olunamayacağı ve cennete girilemeyeceği haber verilmiştir. Geçmişte bazı ümmetler yoksulluk, savaş ve benzeri çeşitli sıkıntılarla imtihan edilmişler, sarsıntılar geçirmişler, fakat yıkılmamışlar, sabretmişler ve sonuna kadar imanlarında sebat etmişlerdir. Bir gün mutlaka Allah'ın yardımının kendilerine erişeceğine ve zafere kavuşacaklarına dair ümitlerini yitirmemişler, nihayet Allah'ın yardımına ve zafere kavuştukları gibi cennete girmeye de hak kazanmışlardır. Şimdi Yüce Allah, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden de bu özveriyi istemekte, imanlarını ve kutsal değerlerini koruma uğrunda mal ve canlarını feda edebilenlerle, mallarını ve canlarını kutsal değerlerin üstünde tutanlar birbirinden ayırt edilmedikçe cennete girmeyi düşünmemeleri gerektiğini bildirmektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Sadece Allah'a kulluk etmek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Hud suresi 25-26. ayetler. Mealini verdiğimiz ayette belirtildiği gibi Yüce Rabbimiz, Hazreti Nuh'u kavmine peygamber olarak göndermiştir. Hazreti Nuh da kendinin kavmi için bir nasihatçi ve açık bir uyarıcı olduğunu ilan etmiş, Allah'tan başka ilah bulunmadığını, dolayısıyla ondan başkasına kulluk etmemeleri gerektiğini hatırlatmıştır. Nuh aleyhisselam peygamberlik görevini eksiksiz olarak yerine getirmiş ama kavmi onu dinlememiş, yine eski azgınlıklarına devam etmiştir. Ancak Nuh aleyhisselam kendini dinlemedikleri takdirde büyük bir cezaya çarptırılacaklarından endişe ettiğini belirterek kavmini uyarmış, bütün bu gayretlerine rağmen toplumun ileri gelenleri Nuh aleyhisselamın davetini kabul etmemiş ve onu sapkınlıkla itham etmiştir. Tebliğ faaliyetlerine son vermediği takdirde, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın diye tehditte bulunulmuştur. Sonunda Hazreti Nuh Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti. Ve Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Bütün peygamberler kavmini bir olan Allah'ı tanımaya ve ona kulluk etmeye davet etmiş, bu davet esnasında çeşitli zorluklarla karşılaşmış, sıkıntıya maruz kalmışlardır. Diğer bütün peygamberlerin yaptığı gibi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde kavmini Allah'a kulluk etmeye davet etmiştir. Ayet-i Kerime'de, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir buyurularak, bütün peygamberlere emredilenin bir Allah'a iman ve ona kulluk etmek olduğu açıkça vurgulanmıştır. Yüce kitabımız Kur'an'da Rabbimiz kendisine kulluk etmemiz gerektiğini açık bir şekilde belirterek şöyle buyurmaktadır: şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O'na kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Şu halde yaratılış gayemiz, ben cinleri ve insanları ancak

0: bana kulluk etsinler diye yarattım. Ayetinde de açıkça belirtildiği gibi, Yüce Rabbimize kullukta bulunmak ve onun emirlerini noksansız bir şekilde yerine getirmektir. İbadetlerimizi yaparken, özellikle de namazlarımızı kılarken, her rekatında okuduğumuz Fatiha suresinde, Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz diyerek kulluğumuzu hatırlamakta ve sadece ona ibadet ettiğimizi ifade etmekteyiz. Böylece Yüce Rabbimizden başkasına ibadet edilmeyeceğini, ibadete sadece onun layık olduğunu özellikle vurgulayarak tevhid inancını açıkça ortaya koymaktayız. Zaten Yüce Rabbimiz de bize yukarıda meallerini verdiğimiz ayetlerde de açıkça belirtildiği gibi sadece kendine kulluk, ibadet etmemizi emretmektedir. Biz insanları diğer yaratıklardan farklı kılan en önemli özelliğimiz, akıl, irade ve bizi yaratan Yüce Rabbimize karşı yerine getirdiğimiz ibadetlerimizdir. Eğer insani özelliklerimizi doğru bir şekilde kullanıp, iman ve bunun tabii sonucu olan ibadetlerimizi yapmazsak, diğer yaratıklardan farkımız kalmaz. Hatta bununla da kalmayıp, bizim dışımızdaki diğer mahlukattan daha da aşağı olacağımız, Rabbimiz tarafından ayet-i kerimede şöyle ifade edilmektedir. Andolsun biz, cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. Akıl ve irade sahibi olmayan varlıklardan farklı olduğumuzu ve gafillerden olmadığımızı ifade etmenin yolu, Rabbimize olan imanımız ve ibadetlerimizdir. Şayet iman ve kulluğumuz olmasaydı, Yüce Mevlamız katında ne değerimiz olurdu ki? Bu gerçeği Rabbimiz Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de açıkça ortaya koyarak şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed! De ki, duanız, kulluk ve yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? İşte bizler de Rabbimiz katında imanımız, ibadetlerimiz ve kulluğumuzla değerli olduğumuzu unutmamalı ve sadece ona kulluk etmeliyiz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Şaban Calayoğlu. İnsan Suresi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyiler ise içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli, çetin bir günde Rabbimizden, azabından korkarız. Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur. Yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipek giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. İçindeki orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet, biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki o kadar olur. Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: İkinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Bakara Suresi 142 ila 252. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan bir kısım sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini dosdoğru yola iletir. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi vasat, örnek bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah, imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.